kelime yalan. Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız.

Tutmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam ömrünü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, için kan ağlarken yüzün güler, digili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

yıllar olsun. Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çayşekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

0: Guten Morgen. Ben konuşurken niye şarkı söylesen?
1: Allah Allah.
0: O son sözü de söylemeseydin ne olurdu ya? Evet arkadaşlar, bütün bu Sachsen-Anhalt'taki seçimlerden sonra CDU yeniden seçme kararı aldı. Yani Sachsen-Anhalt'ta biliyorsunuz seçim bitti ama CDU'nun derdi şimdi başlıyor. Asıl şimdi başlıyor. Sonuç tabii ki kötü gelince bu parti sonbaharda yönetimi yeniden seçme kararı aldı. Bu da zaten bekleniyordu. Milletvekili Müller çıkıp eyalet başkanına ben adayım diyor. Şimdi aday olabiliyorsunuz ama aday olmak o kadar kolay değil. Ne vaat ediyorsun değil mi? Başbakan Schulz'ı CDU'nun artık muhalefette olduğunu açık açık söylüyor. Çünkü seçimi biliyorsunuz AfD çok açık bir arayla kazandığı için eskisi gibi değil. O eski günler geride kaldı. Şimdi sadece koltuğa oturan kişiyi böyle değiştirmek bana soracak olsanız yetmez tabii. Önce seçmen neden senden uzaklaştı? Ona bakacaksın değil mi? Yoksa isim değişir, ne bileyim tabela aynı kalır, sonuçta pek böyle değişmez. İlk önce burada kafa yorman.

6.11 oldu saatlerimiz. Günlerden Salı, 8 Eylül 2026. Guten Morgen. Ne oluyor size? Alo, alo, alo, ne oluyor? Ne oluyor burada? Günaydınlar. Evet, Ayşe, duyuyor musun beni? Ayşe, Hamburg'dan Ayşe. Ben Nur, Hamburg'dan sabah çayımız elimizde. Eşimle işteyiz, o değer. O da dinliyor sizi. Çaktırmadan sıradaki parça ona gelsin diyor. Eşimin adı da Ayşe. Şimdi çaktırmadan, şimdi bayağı bir çaktırdık. Nasıl yapacağız bir şey? Ha? Neyse, Ayşe'ye mesajınızı gönderdik. Ayşe, hayırlı olsun bu mesajın. Bir diğer dinleyicim. Günaydınlar, günaydınlar. İşte başlamış durumdayız. Allah hepimize kolaylık versin. DJ Hakan abi. Özcan Mainz'den. Abi mi? Fotoğrafına bakayım. Tamam abi. Ufakla cebime gir. Oh, eşini de almış böyle. Yan yana böyle. Yapışık ikizler gibi. Ya bırak Şahat'ın biraz nefes alsın, Allah'ını seversen. Bırak kızı. Evet, bu şarkıda hadi

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Saatlerimiz 6.18 oldu. Günaydın arkadaşlar. Şimdi sabah görün o kadar mesaj alıyorum ki hepiniz bana günaydın diyorsunuz. Güzel güzel mesajlar atıyorsunuz. Bütün bu mesajları okuyabilmem tabii ki mümkün değil arkadaşlar. Yine de elimden geldiği kadar bunları cevaplamaya çalışıyorum. Tekrardan hepinize günaydın. Biraz önce anonsunu yaptığım Hamburg'da Ayşe'nin kocası bana teşekkür etmek istiyor. DJ Hanak yazılır, adam diye okunur. Yani ismimi doğru yazsaydım bari. Adamı okuyabilseydim. Şimdi K ile N'nin yerini değiştirmişsin böyle. Hanak değil, Hakan olması gerekiyordu. DJ Hanak yazılır, adam okunur. Bundan sonra böyle mi desem? DJ Hanak. Evet, Gülşah da geldi. Bir sen kalmıştın Gülşah. Tamam, takım toplandı arkadaşlar. Şimdi çok ilginç bir olay var. Sachsen Anhalt'a biliyorsunuz AfD %43.8'le seçimi kazanıyor ama tek başına hükümet kurmaya yetmiyor. Şimdi normalde insan der ki tamam koalisyon yani konuşulur, bir yol bulunur değil mi? Ama AfD'nin adayı Ulrich Siegmund çok ayrı bir kafada arkadaşlar. Yani bu nasıl bir kafa göreceğiz. Şimdi bu şarkının hemen ardından nasıl bir teklif var onu da sizlere biraz sonra açıklayacağım. Tarkan'ımız geliyor. Aşk gitti bizden diyor.

0: 24 oldu. Çay Şekeri programındasınız. Günaydın arkadaşlar. En güzel şarkılarımızla size eşlik etmeye devam ediyoruz. Aşk gitti bizden diyor Tarkan'ımız, Megastar'ımız.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
0: Mesajlarınız art arda geliyor. Makine tüfek. Burada Gülşah diye birisi var. Eşine de Allah sabır versin diyorum ben yani. Versin. Good morning Hakan diyor. Şu an eşim işe gidiyor. Eminim seni dinliyordur. Buradan kendisine sesleniyorum. Radyoda bile peşindeyim diyor. Allah kolaylık versin sana. Yani gitti ama bu mesajdan sonra geri dönmeyebilir ya. Zor. Şimdi biraz önce ne demiştim? Biliyorsunuz Sachsen-Anhalt'ta AfD oyların %43.8'si ile kazandı. Büyük bir arayla kazandı. Ve tabii ki bu her ne kadar kazandıysa da bu tabii ki tek başına hükümet kurmaya yetmiyor. Şimdi normalde insan der ki tamam koalisyon konuşulur yani bir yolu bulunur ama AfD'nin adayı Ulrich Siegmund beyefendi çok farklı bir kafada arkadaşlar. Diyor ki ben tek başıma yönetmek istiyorum diyor. Olmazsa yeniden seçime gideriz o zaman %50-55 alırız diyor. Yani adamın hesabı şu. Bu sefer yetmedi bir daha deneyelim diyor. Yani seçim dediğin yani PlayStation oyunu değil ki. Ya bu el olmadı reset atalım tekrar da oynayalım. Durmadan başa sarılmaz arkadaşlar. Yani millet sandığa gidiyor sonuç çıkıyor. Biraz da o sonuca göre siyaset yapmak lazım öyle değil mi? Ama çok ciddi bir şey söyleyeceğim. Yani eğer bu olacak olursa ben bu adamın bu %50'yi falan alabileceğini tahmin ediyorum. İşin böyle korkulan tarafı da maalesef burası. Bak sana korkulan dedim. Korku müziği gibi bir müzikle. Ha şimdi birazcık böyle softlaştı. O ne öyleydi ya? Korktuk vallahi. Tekrardan günün zaydı.

Burak Bulut'un Diva adı şarkısını seslendirdiler. Kendileri teşekkür ediyoruz. Dankeschön arkadaşlar. Evet ve bu arada filmimizin sultanları, Avrupa şampiyonu olan Türk milli voleybol kadın takımımız şimdi madalya aldılar. Buraya kadar güzel değil mi? Ödül falan yok mu? Ödül varmış arkadaşlar. Biraz sonra söyleyeceğim. Ne almışlar? Çok heyecanlı. Vallahi.

Teşekkürler. Sıradan dinledik. 6.31 oldu saatlerimiz. Günaydın Almanya programı. Çay şekeri programdasınız. Guten Morgen. Korku filmi gibi. Guten Morgen. Şimdi arkadaşlar, filenin sultanları biliyorsunuz Avrupa şampiyonu oluyor. Memleketi böyle ayağa kaldırıyor. Madalya tamam. Kupa da tamam. Alkış da tamam. Aynen. Şimdi bir de işin altın tarafı var. Ve bu kızlara ne ödül verelim diye düşünmüşler. Sonra da karara varmışlar. Sporculara kişi başı tam 112,5 cumhuriyet altını veriliyor. Yani şimdi bugünkü değeriyle yaklaşık 5 milyon lira yapıyor. Yani şimdi güncel kura göre de 5 milyonumuz yaklaşık 89 bin euro falan yapıyor. 89 bin euro. Şimdi böyle bir başladan sonra verilen ödüle bakınca insan ister istemez futbolcularımıza başarısızlıklarından dolayı verilen ödüle ne yapıyoruz? Tabii ki mukayese ediyoruz değil mi? Şimdi futbolcularımız her ne kadar bu ödülü almayacağız yani dedilerse de niye kızlara buna benzer bir teklifte bulunulmuyor? Belki onlar da almayacak. Belki daha fazlasını isteyecekler. Siz bir teklif edin. Bu ödülle biliyorsunuz ki her futbolcuya vaat edilen 30 milyon değerinde bir villaydı arkadaşlar. Yani futbolcularımıza size 30 milyonluk villa vereceğiz dediler de bizim bu hem dünya şampiyonu hem Avrupa şampiyonu olan kızlarımıza niye böyle birazcık ucundan acıcık veriyorsunuz?

7 yaptık saatlerimizi. Günaydın arkadaşlar. Şimdi konumuz tekin. Madem Filenin Sultanları'ndan açtık lafı, oradan devam edeceğiz. Şimdi biliyorsunuz Filenin Sultanları buraya finale çıkmadan önce Sırbistan'la karşı karşıya geldi ve Sırbistan'a karşı bu kızlarımız büyük bir üstünlük sağladı. Değil mi? Bu üstünlüğü biliyorsunuz. 3-0 herhalde. Ya 3-1 ya 3-0 ama bildiğim kadarıyla 3-0 kazandık ve bu maçtan sonra Sırbistan baş antrenörü Terzic çıkıyor, diyor ki Türkiye kadrosuna, yani böyle kendince laf atıyor. Yok işte oyuncular devşirme, yok şöyle, yok böyle diye böyle milli takımımıza sallıyor. Yani devşirme dedik, yani dedim ben tekrar baktım, devşirme dediği iki oyuncumuz var. Vargas var biliyorsunuz, Küba doğumlu. Bir de diğer oyuncu da Jack Kissel var. O da Trinidad Tobago doğumlu. Yani iki kişi. Bunların ikisi de tabii ki Türk vatandaşlığı aldılar ve milli takım kadrosunda. Şimdi buna istinaden TRT'de bir spiker hiç kavga etmeden, hiç böyle ağzını bozmadan, sesini yükseltmeden öyle güzel bir ders verdi ki ben böyle diye kaldım. Yani insan böyle rahatlıyorsun böyle, yani her çeşit rahatlıyorsun böyle, tamam. Şimdi Hakan, olay nedir? Anlat da biz de rahatlayalım diyorsanız bu şarkıyı çalayım, hemen onun ardından ne yapmış, daha doğrusu ne demiş, onun sesiyle sizlere dinleteceğim.

Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek. En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

0: daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Metropol FM'desiniz, 6.43 yaptık saatlerimizi. Günaydın. Bazı dinleyicilerin mesaj gönderiyor. Hakan diyor, yeni açtım diyor, kaçırdığım bir şey var mı? Erken kalktım. Biraz daha erken kalkarsan o zaman neyi kaçırıp kaçırmadığını görürsün. Ay, çok teşekkür ederim. Yani kaçırdım, mutlaka bir şeyler vardır ama bizde haberler bitmiyor biliyorsunuz. Bizde geyik de bitmiyor. Bizde şok edecek haberler de bitmiyor. Mesela bunlardan bir tanesi. Şimdi biliyorsunuz bu Avrupa Şampiyonası'na, voleybol kadınlar Avrupa Şampiyonası'na Türk milli takımımız Avrupa şampiyonu olduktan sonra Sırbistan milli takımının baş antrenörü diyor ki, biliyorsunuz yarı finalde karşılaşmıştık ve biz 3-0 kazanmıştık bunlara karşı. Ondan sonra diyor ki, ya da işte Türk milli takımında işte devşirme oyuncular var falan. İki kişi var. Bir tanesi Kübalı, bir tanesi Trinidad. Trinidad, bir de söyleyebilsem onu. Trinidad Tobago. Tamam mı? Doğumlu. Yani birisi Melissa Vargas biliyorsunuz. Birisi de Shaina Jack Kiesel. Bu iki kişi için böyle bir laf söylemiş bu adam. Yani güreşe yeni, daha doğrusu güreşe nasıl? Güreşe yenilen güreşçi güreşe doymazmış ya. Şaşırmadan şöyle dedim gibi oldu mu? Şimdi bu da istinaden TRT'de, tamam mı? Bir spiker öyle güzel bir açıklama yapmış ki ben böyle şok, yani bundan iyisi bak. Ne içinde küfür var, ne içinde kötü bir laf var, ne sesini yükseltme var, böyle hiçbir şey yok. Çok güzel bir şekilde bunun cevabını vermiş. Onun cevabını da şu şekilde vermiş arkadaşlar. İtalya ile Türk milli takımın final maçında. Aynen şu şekilde. İtalyan oyuncular sahaya çıktığı zaman yapmış olduğu anons.
3: Asıllı oyuncu 15 numarayı giyiyor. 16 numara Stella Nervini. Sara Louise Far. Bir başka önemli ismi İtalya'nın, anne babası Alman ama kendisi İtalyan vatandaşlığını tercih etti ve İtalya için oynuyor. Calor İtalya doğumlu Nijerya asıllı oyuncusu. Merit Adigbe, o da İtalya doğumlu Nijerya asıllı oyuncu. 15 numarayı giyiyor. 16 numara Stella Nervini. Sara Louise Far. Bir başka önemli ismi İtalya'nın, anne babası Alman ama kendisi İtalyan vatandaşlığını tercih etti ve İtalya için oynuyor.
2: Ne güzel değil mi? Kavga yok, gürültü yok, bir şey yok. Böyle ardı ardına sıralamış. Helal olsun vallahi. Hah, yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Doğrusunu da gönderdiler bana şimdi. Çok güzel. Yani so as gibt's gar nicht. So, şimdi... Ne dedin? Bir şey mi dedin?

Cinal. Evet. 3,5 dakika bir şey mi dedi? Demez olaydı. Adamı pişman ettin yani. Tamam, bir şey demedik. Demet abla. Vay vay vay vay, Demet ablam hoş geldin. Şimdi biraz matrak, böyle biraz gırgır yapıyoruz ama Almanya'da emeklilik işi yine karışıyor arkadaşlar. Şimdi hükümete bağlı komisyon demiş ki bu sistem böyle gitmez. Biraz değiştirelim. Yani her şey çok güzel ya. Çok daha fazla güzel yapalım. Şimdi konuşulan şey de şu. 2032'den itibaren emeklilik yaşı yavaş yavaş yaşam süresine bağlansın diyorlar. Yani insanlar daha uzun yaşıyorsa emeklilik yaşı da daha yukarıya doğru gitsin diyorlar. Bunlar kafayı yediler iyice. Yani tamam, bir insan yaşı değil mi? Allah gecinden versin. Ya erken ölüm olsa ne olacak ondan sonra? Cukka o para cebe değil mi? Şimdi bir de bizim şu meşhur Rente mit 63 var ya. Hani 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz erken emekli olabildiği bu sistem. Onun da kaldırılması gündemde. Şimdi ben biraz burada biraz ortalığı karıştırıyorum ama dikkat, henüz ortada çıkmış bir yasa yok. Şu anda bunlar öneri ve siyasi tartışma aşamasında arkadaşlar. Yani olur olur. Yani ben şimdiden söyleyeyim de yine de sizler şimdiden önlemlerinizi alın. Yani biraz ilerisi için zor görünüyor her şey.

0: silbimiz sana değerdir. 6.55 oldu saatlerimiz ve arkadaşlar birbirinden ilginç mesajlar geliyor. Bu emeklilik olayını bahsettikten sonra en güzel günün en güzel mesajını Nebahat vermiş. Diyor ki Ajda Pekkan'ı baz alırlarsa yandık. Çok da doğru söylüyor. Evet ve bu arada bir diğer dinleyicim. Gülşah da diyor ki bizim Türkler zaten çok yaşamıyor ki. Yine devlet karlı çıkacak bu işten. Sonunda emekli paramız da devlete kalacak diyor maalesef diyor. O da aslında yani. So, başka bir dinleyicim ise. Kaldım öyle. Nerede? Silmiş yazdığını. Ben de onu arıyorum. Evet şimdi Özkan Meydan ciğeri yakıyor diyecek. O şarkımızı dinleyeceğiz. Ondan sonra haber bültenlerine bağlanacağız. Ondan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Günaydın.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. Der Wahlsieg der AfD beschäftigt nicht nur die Menschen in Sachsen-Anhalt. In ganz Deutschland sind Menschen gegen die Partei auf die Straße gegangen, darunter Tausende in Berlin.
2: Zu der Demo am Brandenburger Tor hatten die Organisation Campact und die Klimaschutzbewegung Fridays for Future aufgerufen. Von ihnen hieß es, Verfassungsfeinde dürften nicht regieren und das BSW nicht deren Steigbügelhalter werden. Unter den Teilnehmern waren auch die Spitzenkandidaten von Grünen und Linken für die Berlin-Wahl in knapp zwei Wochen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo am 20. September ebenfalls ein neuer Landtag gewählt wird, gab es Proteste. Auch dort liegt die AfD in Umfragen vorn. Diana Kramer, Redaktion.
1: Finanzminister Klingbeil bringt heute den Entwurf des Bundeshaushalts für das kommende Jahr in den Bundestag ein. Der SPD-Politiker plant mit Ausgaben von 555 Milliarden Euro, etwas mehr als in diesem Jahr. Allein in den Kernhaushalt sollen dafür Schulden von 118,7 Milliarden Euro gemacht werden. Dazu kommen neue Kredite aus den Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie für die Bundeswehr. In der neuen Bildungsstudie PISA schneiden Schülerinnen und Schüler in Deutschland so schlecht ab wie nie zuvor. Das berichtet die Bild unter Berufung auf die Studie, die ihr schon vorliegt. Offiziell vorgestellt wird sie am Vormittag.
3: Im Lesen und Rechnen geht es besonders bergab bei den deutschen Jugendlichen. Laut Bild fehlt jedem Dritten hier das Grundverständnis. In den Naturwissenschaften fehle es bei jedem Vierten. Deutschland landet demnach nur im internationalen Mittelfeld. Es ist nicht der erste PISA-Schock. Schon bei der Premiere im Jahr 2000 schnitt das deutsche Schulsystem überraschend schlecht ab. Es folgten einige Reformen und die Ergebnisse wurden zunächst besser. Die Studie vergleicht alle drei Jahre die Bildung von 15-Jährigen in rund 90 Ländern. Dann. Thomas Bremser, Redaktion.
1: Der Sommer 2026 hat in Sachen Hitze Rekorde gebrochen. Mehrfach kletterten die Temperaturen laut DWD deutlich über die 40-Grad-Marke mit tödlichen Folgen. Dem RKI zufolge starben hitzebedingt zwischen Anfang April bis Mitte August insgesamt 16.300 Menschen. Allein 9.600 davon in der besonders heißen Woche vom 22. bis 28. Juni.
0: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, Antalya'da Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bazı yerleşim alanlarını tehdit etti. 3 ev tahliye edildi. Bazı yapılar yangından etkilendi. Ekipler yüzlerce personel, arazöz ve iş makinesiyle müdahaleyi sürdürüyor. Öte yandan Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını Ula'ya sıçradı. Burada da yangına müdahale sürüyor. Ankara'da Gökçek ailesine yönelik kayıt dışı para transferi iddialarına ilişkin soruşturmada Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek hakkında adli kontrol kararı verildi. İki isim savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifade vermişti. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de aynı soruşturma kapsamında daha önce ifade vermişti. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Davutoğlu'na Ali Babacan ve Mahmut Arıkan eşlik etti. Adliye çıkışında durumdan üzüntü duyduğunu söyleyen Davutoğlu, siyaseti bırakma kararında kararlı olduğunu belirtti, soruları yanıtlamadı. Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarına ilişkin soruşturmada 5. dalga operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 20 ilde 53 şüpheli hakkında işlemler yapıldı. Yetkililer 29 şirket ve 7 şahıs şirketine yaklaşık 1.7 milyar lira aktarıldığını, 950 milyon liranın ise nakit çekildiğinin tespit edildiğini açıkladı. Süper Lig'de 4. hafta tamamlandı. Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken Galatasaray Başakşehir'i 3-2 yendi. Trabzonspor Gençler Birliği karşısında 5-0 kazandı. 4 hafta sonunda Galatasaray 10 puanla lider, Beşiktaş ve Kocaelispor ise 9'ar puanla takipte. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu yarın başlıyor. Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Galatasaray yarın saat 21'de Sporting deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise Perşembe günü saat 18.45'te Roma'yı ağırlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
5: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
6: Günaydın. Radyoyu şimdi açanlara da kocaman bir günaydın. Bugün günlerden salı. Hafta sonuna ne kaldı arkadaşlar? Şurada 3 güncük. Yani biraz işimizi sıkıyoruz. Sonra gelsin hafta sonu keyfi. Evet, işe gidenlere hayırlı işler, yollarda olanlara kolaylıklar. Gece vardiyasından çıkanlara da hadi artık doğru yatağa. Nen yapacaksınız. Sizin mis gibi uykular. Ben DJ Hakan Sağdol.

Eylül 2028 Şahin Şekeri programındasınız. Mikrofona ben Nice Akan. Hepinize guten morgen. Aufstehen. Gece vardiyasından tabii ki evine dönenlere sizlere de nen. Hadi bakayım. Şimdi arkadaşlar kapıyı hafiften yedik gibimize geliyor. Yani gibimize değil. Ben de yani nitekim öyle. Çünkü biliyorsunuz bu Berlin'deki, daha doğrusu Sachsen-Anhalt'taki seçimlerden sonra hepimiz böyle ister istemez insanlar tabii ki tedirgin olabiliyor. Şimdi Berlin'de CDU'nun başbakan adayı Evers şimdiden net konuşuyor ve diyor ki AfD'de hiçbir zaman işbirliğimiz olmayacak diyorlar. Yani sebebini şöyle açıklıyor. Berlin farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, dünyaya açık bir şehir diyor. Dolayısıyla AfD'nin siyaseti de tam bu yapıya zarar veriyor diyor. Şimdi burada 20 Eylül'de Berlin'de bir seçim var. Yani daha sandık kurulmadan koalisyon hesapları da yavaş yavaş başlıyor tabii ki. Buna istinaden benim yorumum şu olacak. Seçimden önce böyle net konuşmak tabii ki çok önemli. Çünkü seçmeni de oy verirken kimin kimle yol yürüyeceğini bilmek istiyor değil mi? Haliyle. Bunu hepimiz istiyoruz. Sonra sandıktan sonra biz öyle dememiştik, biz böyle demiştik. Olay olunca insanın gerçekten midesi bulanıyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
3: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, TBI tarafından denetime tabidir.
4: Aleano Nahilfe.
5: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
6: Teşekkür ederim baba. Aleano Nahilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
5: Aleano Nahilfe, Prim Pass ile ücret.

benimle berabersiniz. Hepinize geçmiş olsun. Biraz önce tarihi söylerken 2028 dedim. Sadece bir dinleyicim farkına vardı. Arkadaşlar uyuyor musunuz? Sizleri imtihana tabi tuttum ama ne? Hoş deyin. Evet, ben Nici Akan, sağda ona kadar burada sizin huzurunuza hafif hafif böyle bozacağım mı desem artık bilemeyeceğim, ona kararı siz verebilirsiniz. Bugün menümüz dolu. Güzel haberlerimiz var, ciddi konular var. Sonra politikaya tabii ki hafifçe dalacağız. Sonra çıkıp biraz da gırgıra bakacağız. Yani bir bakmışsınız memleket meselelerini konuşuyoruz. 2 dakika sonra bu ne saçmalık ya diye böyle beraber gideceğiz. Evet, arada canlı bağlantılarımız olacak. Mesajlar, birbirimize sataşmalar. Kısacası sabah sabah uslu uslu oturmak yok. Kahvenizi alın şimdi, böyle çayınızı koyun, kemerlerinizi bağlayın. Çünkü Çay Şekeri programı başlıyor.

Evet, her seferinde bu şarkının sonunda arkadaşlar o diri diri diri çıkıyor. Zurna'nın son deliği. Dedikleri o olursa gerek herhalde. Ya olmasa olmuyor muydu? Saatlerimiz 7.21. Günaydın. Guten Morgen. Çay Şekeri programındasınız. Mikrofona ben DJ Hakan. Keyifler nasıl? İyi mi? İyi mi? Değil mi? Ben sizin keyfinizi biraz daha bozayım. Şöyle. Biliyorsunuz arkadaşlar. Zaksın analde oylar sayılıyor. O esnada. Bakın çok önemli orası. CDU'da ortalık tabii ki yangın yeri. Kriz toplantıları falan vesaire vesaire derken bütün her şey olurken peki eski başbakan Angela Merkel neredeydi biliyor musunuz? Tam oyların sayıldığı esnada. Berlin'de Çin restoranında iki kişilik masada yemeğini yiyor. Hem de menüde böyle 12 oylu böyle deniz anası şeritleri falan var. Şimdi insan ister istemez düşünüyor tabii ki değil mi? Bir tarafta parti ne oldu bize diye kafayı yiyor. Merkel öbür tarafta garson bey bir ördek daha alalım. Aynı o modda. Hiç esrafını da bozmuyor. Şimdi kadın tabii ki siyaseti bırakıyor. Seçim gecesi de olsa yemeğini yiyor da. Aynı bu zamanlama öyle bir zamanlama ki fotoğrafı görünce insanın aklına direkt şökeliyor. Seri uyanıyor Merkel çubukla yemek yiyor. Ist das nicht so wie der Widerspruch nicht böyle? Yani bana bakacak yani ben düşünecek olursam böyle görüyorum. Sizce Merkel'in o gece partinin yanında olması gerekir miydi? Yoksa ben emekliyim ben karıştırmayın. Ortalıkta gezmesi çok mu daha normal? Yani insan ister istemez ya nasıl acıkıyorsun bu saatte? Senelerdir bu işin içerisindesin değil mi? Bir de CDU elden gidiyor. Garson bir ördek daha. Wink wink wink wink.

geldik arkadaşlar. Çay Şekeri programında. Evet, biraz önce ne demiştim? Angela seçim esnasında oylar sayılırken Angela Merkel Berlin'de bir Çin restoranında ördek yiyordu. İnsan nasıl böyle rahat olabilir dedim. Bir dinleyicim yazdı. Ördek yediğini nereden biliyorsun? Yoksa ikinci kişi sen misin diyor. What are you doing Hakan diyor. Yok, ben oradaki ördektim. Sonra bu arada bir saniye. Burada ben şimdi sürekli saati söylüyorum ya, mesela şu anda 7.27 falan diyorum böyle. Burada bir dinleyicim diyor ki keyifler hiç iyi değil. Birazdan işe gideceğim. Sen saati söyledikçe iş saatine doğru psikolojik olarak yavaş yavaş çöküyorum diyor Gülşah. Şimdi ben saat söylüyorum, sen hayatı sorgulamaya başlıyorsun. Yani ich weiß nicht was ich jetzt sagen soll. Şey mi diyeyim ben sana? Şu an saat 8'e geliyor ama sen psikolojik olarak 7.30'da kal mı diyeyim? Ya da işe daha çok var diye yalan mı söyleyeyim? Sonra patron arayıp Hakan ne yaptın ya? Hatun hala işe gelmedi mi desin? Bak, bundan sonra sana özel saat vereceğim, tamam mı? Normal insanlara göre 7.45, sana göre daha 6.10. Rahat ol. Sen işe yaş yaklaştıkça çöküyorsun ama ben saati söyledikçe suçlu oluyorum yani. Vallahi radyo sunucuyu psikolog değilim ben, daha onu sana söyleyeyim. 7.28 yaptık saatler ama iyice çök şimdi. Çök. Gününüz aydın olsun.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Ve Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programısınız. Günaydınlar, guten morgen. Radyolarını yeni açanlar için saat 10'a kadar buradayız. Mikrofona ben DJ Hakan, benden çekeceğiniz var. Bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı. Eyvah, kadın olsaydım koca hemen boşamıştı beni. Hemen. Ya bırak boşamayı, alan olmazdı beni. Aynı burası. Zor. Şimdi filenin sultanları arkadaşlar. Avrupa şampiyonu oluyorsunuz biliyorsunuz. Ve bütün memleketi, bizleri de ayağa kaldırıyor. Şimdi madalya tamam. Kupayı da aldık. Alkışlar da böyle tamam. Bir de işin altın tarafı var. Şimdi herkese ödül veriliyor değil mi? Mesela futbolcularımız başarısızlıklarından dolayı hepsine birer villa verildi. Tamam, futbolcuları kabul etme, biz almıyoruz falan denildi ama en azından teklif edildi, verildi. Bu sizin denildi değil mi? Böyle bir teklif edildi. Ama bizim kızlarımızda acaba böyle buna benzer teklif yapıldı mı? Baktık ve bugün haberlerde taze taze önümüze çıktı. Bütün bu kızlara, bu sporculara kişi başı tam 112,5 Cumhuriyet altını veriliyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 5 milyon lira yapıyor. Yani güncel kura göre de 5 milyonumuz böyle 90 bin euroya yakın bir rakam oluyor. Yani böyle bir başarıdan sonra verilen ödüle bakınca insan ister istemez tabii ki dediğim gibi futbolcularıma, daha doğrusu futbolcularımıza verilen başarısızlıktan dolayı ödüle böyle ne yapıyoruz, mukayese ediyoruz değil mi? Şimdi bu ödülle biliyorsunuz her futbolcuya vaat edilen ödülle 30 milyon değerindeydi ki bu kızlara verilen 5 milyonluk değer, bilmiyorum, burada büyük bir haksızlık var diye görüyorum ben bunu, ki bu kızlara da sizlere birer villa vereceğiz deselerdi inanın almazlardı. Bunu da ben çok iyi biliyorum. Ben alır mıydım? Alırdım. Sizden de birçok kişi alırdınız. Lütfen öyle yok memleketim yok şeyimdir falan filan kalbim, tamam mutlaka vardır memleketimiz falan o aşkımız, ama böyle bir villa da gelse olurdu yani, böyle öyle değil mi? Ben doğruyum arkadaşlar, ben doğruyum. Zor. Şimdi ama kızlarımız Avrupa şampiyonası olduktan sonra da alsınlar ama, değil mi yani? Futbolcularımız hiçbir şey yapamadan onlara bu ev teklif edilmişti. Kızlarımız da hiç çekilmeden alabilirdi vallahi. Hoppa! Emel Müftüoğlu, Hovarda diyor. 7.35 oldu saatlerimiz. Çay Şekeri programında mikrofona ben DJ Hakan.

isimde bayağı güzelmiş. Evet, burada Nebahat diyor ki, şimdi büyük filenin sultanlarına, kızlarımıza verilen ödül 112,5 altın demiştim. Cumhuriyet altını. 112'yi anladın mı? Buçuğu nedir Hakan diyor. Çingene mi bunlar diyor. Ya çeyrek, yani 12 çeyrek demediğine dua et. Bir de olayın bu tarafı var değil mi? Şimdi arkadaşlar, Almanya'da 15 yaşındaki çocukların PISA sonuçları geliyor. Tamam mı? Tabloda bayağı bir tatsız. Yani okuma düşmüş, matematik yerlerde sürünüyor. Fen zaten kafayı yemiş böyle. Ölü numarası falan yapıyor yerde böyle. Yani çocuklara bakıp niye böyle olduğunuz demek de kolay tabii ki. Yani kardeşim, bu çocuklar da böyle gökten inmedi ki. Bu okulda okuyor, bu sistemin içinde büyüyorlar değil mi? Şimdi benim yorum bu. Her kötü sonuçta çocuğu suçlu çıkarmak en kolay değil mi? Bir de dönüp böyle sisteme bakmak lazım. Öğretmenler yetiyor mu? Sonra sınıflar nasıl? Dil desteği var mı? Yani eğitim gerçekten işliyor mu? Çünkü matematikte sonuç kötü çıkıyorsa bazen böyle yanlış cevap çocukta değil. Yani sorun kendisinde de olabiliyor. Peki siz ne diyorsunuz? Çocuklar mı derslerden koptu, yoksa okul sistemi mi artık böyle çocuklara yetişemiyor? Özellikle anne babalar, mesajlarınızı gönderin bakalım, evde siz neler görüyorsunuz? Benim gördüklerim de var. Ben de aktaracağım bunları. Benim gördüklerimi, sizlerin gördükleriniz nedir? Yazın bana 0-30-217-970-71. Sesli mesajlarınızı da gönderebilirsiniz veya da canlı telefon bağlantısı da kurabilirsiniz. 0-30-217-970-71.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Evet, Ege Türk'ün sunmuş olduğu Çay Şekeri programı devam ediyor arkadaşlar. Birbirinden ilginç mesajlar alıyorum yine. Şimdi bazı dinleyicilerim var ki, ich weiß nicht was ich sagen soll. Şöyle bir mesaj geldi.
3: Abi ben yorum yaptığımda altına dinleyicilere söyle, ya İngilizce yazsınlar, ses kaydı gönderirken İngilizce konuşsunlar ki Türk olduğum anlaşılmasın.
2: Şimdi bundan önce şöyle bir mesaj gönderdi.
3: Ya tam sen konuyu anlatırken tünele girdim. Konudan mahrum kaldım. Olmaz abi, benim illa muhabbete maydanoz olmam lazım. Marul da olur, sıkıntı değil. Ha, benim yahnim de güzel olur bak ha.
2: Her şey oluyor bu adam vallahi bilmiyorum. Şimdi konuya uzak kalmış yani. Hat çekmemiş, dolayısıyla dinleyemedim diyor. Tamam, ben konuya değiniyorum şimdi. Şimdi bu Avrupa Şampiyonası'nda, radyolarını yeni açanlar için bunu yapıyorum tabii ki. Avrupa, bir saat öncesinde yapmıştım bu konuyu. Abi bir daha söyleme gereksinimi buluyorum. Çünkü muazzam bir olay olmuş. Avrupa Şampiyonası'nda bizim kızlarımız tabii ki birinci olduktan sonra burada Sırbistan takımının baş antrenörü diyor ki, ya Türkiye takımına bak, devşirme takım falan filan. Ya Kübalısı var, ya Trinidad Tobago'lu bir oyuncusu var. İki tane oyuncumuz var arkadaşlar. Bunlar da tabii ki ne yapıyorlar? Türk nüfusuna geçmişler ve Türk milli takımı için oynuyorlar. Buna böyle bir laf geçiriyor. Şimdi buna istinaden bizler ne yaparız? Veya da bizler diye herhangi birisi, yok işte ne diyorsun ya falan filan, böyle değil mi? Ama TRT'de ki bir sunucu hiç kavga etmeden, ağzını bozmadan, sesini yükseltmeden çok güzel bir cevap vermiş. Cevabı da finalde Türk milli takımıyla İtalyan milli takımının sahaya çıkma esnasında verdi. Aynen şöyle, iyi dinleyin.
4: Kalor İtalya doğumlu Nijerya asıllı oyuncusu. Merit Adigbe, o da İtalya doğumlu Nijerya asıllı oyuncu. 15 numarayı giyiyor. 16 numara Stella Nervini. Sara Luisa Far. Bir başka önemli ismi İtalya'nın, anne babası Alman ama kendisi İtalyan vatandaşlığını tercih etti ve İtalya için oynuyor.
2: Ya var mı böyle? Böyle bir ince düşünce var mı Allah'ın seversen? Ne güzel değil mi? Hepsini saymış. Finalde İtalya'daki oyuncuların hepsini, kökenlerini sayaraktan bu Sırbistan baş antrenörü Terzic'e ne yapıyor? Haddini bildiriyor. Allah bravo. Böyle ol canımı ye. Şimdi anladın mı hikayeyi? Biraz önce kaçıran. Yani olmak isteyen.

0: Saatlerimiz 7.53 oldu arkadaşlar ve konumuz pizza. Evet, çocuklarımızın neden bu kadar okulda başarısız, bir önceki nesle göre neden bu kadar başarısız olduğu araştırılıyor. Ve genelde çocukların bir önceki nesle göre çok daha başarısız olduğu ortaya çıkıyor. Bunun sebebi ne olabilir? Dedim, sordum, var mı düşünceniz, fikirleriniz dedim. Burada bir dinleyicim.
1: Günaydın Hakan. Pizza sonuçlarından kim sorumlu, kimin suçu var diye soru sordun. Ben de buna bir cevap vereyim dedim. Bence bu hepimizin bir sorunu. Sırf okulun, sistemin, ailelerin sorunu değil. Her şey bir faktör bunda. Bakarsanız bütün çocukların elinde tablet, okullarda tabletleşmeye başladı, teknolojileşmeye başladı. İnsanlar artık hareket etmez oldu, yazı yazmaz oldu, kitap okumaz oldu, her şey dijitalleşti. Bence bu da bir sorun, çok büyük bir sorun. Ama ailelerin de biraz sorunu var. Çünkü hepimiz çalıştığımız için çocuklarımızla ilgilenemiyoruz artık. O da bir sorun bence. Öbürü de aile ilgisizliği de var tabii ki. Çocukların da bir ilgisizliği var. Öğretmenlere karşı bir saygısızlık da var. Çok büyük saygısızlık var. Bilemeyeceğim. Yani çok büyük sorunlar yaşıyoruz şu anda. Okul sistemlerine karşı da yüklenmemek lazım. Pizza ama pizza ne için bilmiyorum.
0: Evet, Sakin Hanım bize bu mesajı iletti. Pardon, özür dilerim. Şimdiki mesajı iletti. Sakin Hanım yazmış bize ve diyor ki, bence pizza sonuçlarının bu kadar düşmesinin tek bir nedeni yok diyor. Öğretmen ve personel eksikliği, çocuklarla yeterince bireysel ilgilenilmemesi, telefon ve sosyal medyanın dikkat dağıtması gibi birçok etken var. Ayrıca ailelerin çocukların eğitimdeki rolünde de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günümüzde çoğu ailede anne baba birlikte çalıştığı çocuklarla ilgilenmeye ve desteklerine yardımcı olamıyorlar ve bana göre en büyük sorunların biri de eğitim sistemin çocuklar arasındaki sosyal ve ailevi farklılığını yeterince dengeleyememesi diyor. Sakin Hanım, teşekkür ederim. Şimdi benim düşüncem, yani her nesle siz bozulmuşsunuz demek kolay tabii ki, ama eğitim modeli değişen dünyaya ayak uyduramıyorsa bunun faturası sadece öğrenciye kesilmez. Bu benim düşüncem. Bir de şey vardır, yani çocuk matematikte kötü diye tembel olmayabilir. Belki temeli eksiktir. Belki dil sorunu vardır. Belki de ne bileyim evde destek yoktur, değil mi? Herkes aynı şartlarda sınava girmiyor. Hanımefendi biraz önce dedi ki, yani her şey dijitalleştiği için. Saatlerimiz de dijitalleşti biliyorsunuz. Bazen evde benim ufak çocuk Allianz normal analog saati çözemiyor. İlle dijital olması lazım. Oğlum saat kaç diyorum. Ha, bir dakika diyor, karıştırıyor. Gerçek anlamda dediğim gibi her şey dijitalleştiği için de tamam mı, böyle şeyler söz konusu olabilir. Başka bir dinleyicim ise bence ilk eğitim çok önemli. İlk eğitim de aileden geliyor diyorlar. Bu da bence çok önemli bir açıklama.

0: Evet, PISA araştırmasından sonra çocuklarımızın bir önceki jenerasyona göre daha böyle geride kaldığı ortaya çıkmış ve derslerinde başarılı olma ihtimalleri eskisi gibi yüksek değil, maalesef yerlerde sürünüyor diye sonuçlar elde edilmiş, bakılmış. Tabii ki bu bizi düşündürüyor. Nerede hata yaptık, ne yapmamız gerekir veya da daha doğrusu ne yapmamız gerekir ki bu çocuklarımız daha başarılı olabilsinler diye. Mervan yazmış. Şimdiki eğitim sistemi çok basit diyor. Çocuklar sanal ve oyun aşığı oldu maalesef diyor. Gayet doğru söylemiş burada. Bir diğer dinleyicim. Biraz önceki yayınlamış olduğum sesli mesaja istinaden. Ablam herkese giydirdi. Biz en iyisi yaşamayalım. Evet, böyle bakış açısı olan dinleyicilerim de var. Bir diğer dinleyicim ise eskiden yola çıkınca tabela takip ederek gidiyorduk. Şimdi Navi olmadan şehirden çıkamaz olduk. Yani ona şaka maka ben bile böyle alıştım, biliyor musunuz? Bende bile böyle söz konusu oldu. Yani en ufak bir yere navigasyonu yazmadan böyle gidemiyorum gibi oldu yani. Şimdi bir başka dinleyicim ise pizzayı olduğu gibi yanlış anlamış arkadaşlar.
1: Abi pizza sorununun tek sorumlusu pizzacılardır abi. Pahalıya satıyorlar ve matematik bunu karşılayamıyor abi. Saygılar.
0: Yani sonunda da saygılar demiş ya. O saygılar demesini ben kabul etmiyordum vallahi billahi.
2: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
3: Ich bin Tanja Wagner. Im Bundestag wird ab heute über die Haushaltspläne der Bundesregierung für 2027 beraten. Insgesamt sind Ausgaben von gut 550 Milliarden Euro geplant. Bis Freitag werden die Etats aller Ressorts debattiert. Die Regierung wird sich Kritik anhören müssen.
4: Umstrittene Reformpläne, ob zu Steuern oder Rente, die an die AfD verlorene Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und alles in allem im kommenden Jahr geplante neue Schulden von 200 Milliarden Euro. Alles Ansatzpunkte für die Opposition, die Arbeit der Regierung für gescheitert zu erklären. Die Haushaltswoche wird aber auch wieder mal eine Bewährungsprobe für die Koalition aus Union und SPD. Schaukelt sich interner Streit weiter hoch oder werden teilweise mühsam gefundene Kompromisse gemeinsam verteidigt? Jan-Henner Reitze, Berlin.
3: Die AfD in Sachsen-Anhalt will die anderen Parteien zu Gesprächen über eine Zusammenarbeit einladen. Das sagte AfD-Parteichef Krupalla im ZDF. Zumindest BSW-Gründerin Wagenknecht zeigte sich im Heute-Journal offen dafür.
5: Das BSW mache mit jedem gemeinsame Politik, der bereit sei, Veränderungen durchzusetzen, die sich die Menschen wünschen, so Wagenknecht. Gleichzeitig kündigte sie Widerstand gegen Positionen im AfD-Programm an, die das BSW nicht teilt. Die CDU in Sachsen-Anhalt will sich nach dem Wahldebakel neu aufstellen. Ministerpräsident und noch Landeschef Sven Schulze will bei der Neuwahl des Landesvorstands im Herbst nicht kandidieren. In den Startlöchern steht Unionsfraktionsvize Sepp Müller. Er will Schulze als CDU-Landeschef ablösen. Katrin Müller, Nachrichtenredaktion.
3: Schülerinnen und Schüler haben bei der jüngsten Auflage des internationalen Bildungsvergleichs PISA schlechter abgeschnitten als bei der vorherigen Erhebung im Jahr 2022. Deutschlands 15-Jährige könnten immer schlechter lesen und rechnen. Auch in Naturwissenschaften gehe es abwärts, schreibt die Bild unter Berufung auf die Auswertungen, die ihr bereits vorliegen. Offiziell wird die neue PISA-Studie heute vorgestellt. Mit einem Heimspiel gegen den FC Villarreal startet Borussia Dortmund in die neue Saison in der Champions League. Die Westfalen, die die Bundesligaspielzeit mit 2 Siegen begonnen haben, sind gegen die Spanier favorisiert. Ein Sieg heute Abend wäre ein erster Schritt in eine erfolgreiche Saison in der Königsklasse.
2: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
6: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
7: Merhaba Taner.
6: Güçlü, Antalya'da Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Bugünkü durumu senden alalım.
7: Evet, senin de ifade ettiğin gibi dün de devam etmişti bu orman yangınlarıyla mücadele. Henüz sebebi bilinmeyen nedenle aynı anda birden fazla bölgede orman yangını çıkmıştı Antalya'da. Tabii kuvvetli rüzgar da etkiliydi Taner. O nedenle hızlı bir şekilde yayıldı yangın. Mahalleler bu arada tahliye edildi. Serik'te de alevlerin ortasında kalan 5 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. geldi. Engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Halen daha yangına müdahale devam ediyor.
6: Ankara'da Gökçek ailesine yönelik soruşturma var. Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek de ifade verdi. Bu gelişmeye bakalım.
7: Evet, ifadelerini verdiler. Yani Melik Gökçek'in oğlu ve gelini ifade vermiş oldu. Yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturmasında haklarında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Şimdi böyle bir karar çıktı. Şüphelilerin Almanya merkezli Hamak şirketi üzerinden yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, yurt dışında taşınmaz edinlikleri ve banka hesaplarında kaynağına ilişkin açıklama gerektiren fiziki nakit yatırımlarının yer aldığı ifade edildi bu dosya içerisinde.
6: Öte yandan eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Davutoğlu Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Bu haberi de alalım.
7: Evet, ifade verdi kendisi. Bu ifadesinde şunu söylüyor: aslında kendi sözlerinin değil, bu sözler içerisinde ifade ettiği kişilerin araştırılması gerektiğini ifade ediyor Ahmet Davutoğlu ve bu Cumhuriyet tarihinde bir ilk dedi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği, eleştirilerini dile getirdiği için şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrıldı. Bu benim şahsi itibarım değil, ülkemin itibarıdır diye bir açıklama yaptı sonrasında.
6: Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarına ilişkin soruşturmada 5. dalga operasyonu da yapılmıştı. Bu habere de bakalım.
7: Evet, dün bu haber Akın Gürlek tarafından, Adalet Bakanı tarafından duyurulan bir haberdi. Toplamda 4.3 milyar lira bağış toplandı. Şirkette 1.75 milyar liradan fazla transfer yapıldı. Bilgisi paylaşıldı. Bu arada depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü gibi malzemelerin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Toplamda 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi dün.
6: Güçlü Süper Lig'de 4. haftada tamamlandı. Şimdi kısaca 4. haftayı alalım.
7: Evet, dün Rize Spor kendi sahasında Alanya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Göztepe de kendi sahasında Gaziantep'e 4-2 mağlup oldu. Şu anda Galatasaray 10 puanla liderliğini sürdürüyor. Beşiktaş 2. sırada hemen 9 puanla ve Kocaeli Spor da 3. sırada. 4. sırada Trabzonspor'u görüyoruz 7 puanla. Fenerbahçe ise şu anda 9. sırada yer alıyor Süper Lig'de.
6: Şampiyonlar Ligi'nde sezon başlıyor. Türk takımlarının ilk hafta maçlarını senden alalım.
7: Evet, aslında büyük heyecan başlıyor diyebiliriz. Senin de ifade ettiğin gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında İtalyan ekibi Roma'yı perşembe akşamı ağırlayacak.
6: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
2: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
8: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 24 derece ve güneşli, bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 13 ile 28 derece arasında değişecek. Sıcak ve güneşli bir gün, ince kıyafetler iyi olur. Bol su da keyfinizi artırır. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
2: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
9: Günaydın. Bugün günlerden salı arkadaşlar. Çay Şekeri devam ediyor. DJ Akan yine iş başında. Ve Almanya genelinde bugün hava fena sıcak olacak. Bildiğim böyle yanacağız gibisi de var bunun, ama sadece dışarıda değil, burada da yanacaksınız. Çünkü saat 10'a kadar güzel şarkılarımız, sağlam konularımız, bol muhabbetlerimiz var. Ve bugün biraz daha politikaya dalacağız tabii ki. Memlekette, daha doğrusu Almanya'da ne oluyor ne bitiyor konuşacağız, ama merak etmeyin, burası meclis değil. Yani arada canlı telefon bağlantıları, birbirimize sataşmalar, gırgır şamata, yine bunlar tam gaz devam edecek. Siz kahvenizi alın, çayınızı koyun. Klimayı da, eğer varsa klimanız evde, şimdiden böyle hafiften açın. Çünkü dışarısı sıcak, çay şekeri daha sıcak olacak. Ben DJ Hakan, saat 10'a kadar beraberiz. Hadi bakalım salıyı birlikte ayağa kaldıralım. Hoppa! Evet, ceketleri ve eşarbı belimize bağlayalım. Anlayan anladı tabii ki. Hoppa! Saatimiz 8'e 9 dakika geçiyor. Metropol Efendisi'nin Şahin Şekir programında. Ebru Yaşar şimdi sizler için yeminim var diyor. Keyfiniz bol olsun.

0: Ve 15 yaşındaki çocukların, Almanya'daki tabii ki çocukların PISA sonuçlarına bakılıyor. Tabloda pek iç açıcı değil çocuklar ve hem çocukların okumaları böyle düşüyor, matematik düşüyor, sonra fen bilimleri de onlar da yerlerde dolaşıyor. Yani olay gerçekten vahim. Yani işler acısı, üstelik 2022'ye göre daha da kötü arkadaşlar. Yani çocuk sınava giriyor, sistem bir kenardan hadi evladım diyor, bize bir moral ver diye bekliyor. Çocuk da abi ben sizden moral bekliyorum diyor. Trajikomik bir olay yaşıyoruz. Evet, burada arkadaşlar bunun sebebi ne olabilir dedik. Neden çocuklarımızın eğitimdeki durum çok daha geriye doğru yön almakta? Burada bir öğretmenimiz sesli mesaj göndermiş.
1: Günaydın Hakan. Metin Yavuz Köln'den yine ben diyeyim. Çünkü arada bir arıyorum size. Öğretmenim ben. Tam da benim konum bu yine. Şöyle bir genel bir formül olabilir belki. İlgisiz çocuk yoktur. İlgisiz anne baba vardır. Ortaya karışık. Birçok unsur var aslında bu konuyla ilgili. O biraz önce hanımefendinin anlattığı gibi birçok şey sayılabilir. Ben saymıyorum onları, çok uzun çünkü. Mesela en önemli unsurlardan bir tanesi de günlük ritüellerimiz. Yani mesela düşünün, bir çocuk var ki tüm gün okulda, işte biliyorsunuz Almanya'da Ganztagsschule dedikleri olay. Sabah gidiyorlar, akşam geliyorlar. Anne baba bir şekilde kontrolünü kaybediyor çocuklar üzerinde olan. Şimdi mesela bu normal klasik okullarda daha böyle kontrollü gibi sanki. İşte ödevler yapılıyor, birlikte yapılıyor evde falan. Orada böyle biraz daha yakınsınız. Tabii tüm bu bahsedilenler, dijitalleşme falan, hepsi bir unsur da. Yani bir çocuğunuz şayet tüm gün okuldaysa, geri kalan vaktinizi çok kaliteli değerlendirin. Günlük ritüellerinizi kesinlikle uygulayın. İşte birlikte yemek yemek gibi, birlikte spor yapmak gibi, işte hal hatır sormak gibi. Bunlar eksik kaldığı için kontrolümüzü çok çabuk yitirebiliyoruz. Benden söylemesi. İyi yayınlar, görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Çok teşekkür ederiz. Güzel bir açıklama yaptın. Bir diğer dinleyicimiz ise bu sadece şimdi Türkiye'ye gitmiş, olayı Türkiye'ye bağlamış. Sokak röportajlarının birinde diyor, birisine soruyorlar, asgari ücret hakkında ne düşünüyorsunuz? Aldığı cevap da aynen şuydu diyor, asgaridir, vatanı bekliyor. Türkiye gibi bir yerde asgari ücreti, yani burada hadi anlamayabilirsin değil mi, Mindestlohn dediğimiz falan, anlamayabilirsiniz, tamam, gayet normaldir, ama Türkiye'de her yerde konuşuluyor bu asgari ücret, asgari ücret ve hala insanlar asker diye bunu karıştırıyorlar. Yani karıştıran sadece o mu? Almanya'da bir karıştıran bir dinleyicim daha var, aynen şöyle.
1: Günaydın Hakan. Metin Yavuz Köln'den yine.
0: Yok, Metin Yavuz'u dinledik. Diğer dinleyicimiz. Neredesin sen? Ha, burada burada bak bak.
2: Abi pizza sorununun tek sorumlusu pizzacılardır abi. Bağlayasın.

0: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
1: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl-Bücher-Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Evet, PISA araştırması çocuklarımızın, Almanya'da yaşayan çocuklarımızın, 15 yaşındaki çocukların bir diğer nesile göre çok daha geride oldukları ortaya çıkmış. Matematik olsun, okuma olsun, konsantrasyon olsun, hep böyle bir gerileme var arkadaşlar. Bunun sebebi ne olabilir dedim. Burada bir Gülten, Stuttgart'tan Gülten diyor ki, günaydın Hakan, PISA. Schulleistungsuntersuchung. Acaba bunu anlarlar mı diyor. Yok, bir sen biliyorsun Gülten. Bir de ben. Ama yine de teşekkür ederim bizi hatırlattığın için. PISA arkadaşlar Schulleistungsuntersuchung anlamına geliyormuş. Yok, şaşırmamız lazım. Ha öyle işte. Evet, bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler dedim. Böyle var mı aklınıza geçen böyle bir şeyler? Ondan sonra bir dinleyeceğim bakayım ne diyor. Nerede? Yine kayboldu. Ha. Yok. Hier ist auch nicht, hier ist auch nicht. Weg. Weg vom Fenster. Neyse. Ben şimdi Tuba Özergin parçasını çalayım size. Ondan sonra bu konuya yine değineceğiz. Patron diyor. 8:21 yaptık saatlerimizi.

0: de düşürdü.
1: Çay Şekeri programındasınız. Merhabalar, günaydınlar arkadaşlar. Saatlerimiz 8.26 oldu. Konumuz ise PISA araştırmasına göre 15 yaşındaki çocuklarımızın eğitim sisteminde, daha doğrusu eğitimdeki başarısızlıkları konuşuluyor. Ve gün geçtikçe de bu oran devamlı geriye doğru gidiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Çocuklarımız hep böyle geriye doğru. Yani herkes ileri giderken çocuklarımız bu yaştaki, bu devirdeki, daha doğrusu bu jenerasyondaki çocuklarımız geriye doğru yol almaklar. Bunun sebebi nedir? Eğitim mi? Çocuklar mı? Yoksa anneler babalar mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Kiminle görüşüyorum?
2: Özkan Öz, Mannheim'den herkese selamlar.
1: Evet, buyurun. Sizi dinliyoruz.
2: Şimdi bir esnaf olarak, bir baba olarak birkaç kelam da ben edeyim. Şimdi ben 74 doğumluyum. Bizim zamanımızda anne, baba, ilk eğitim ana kucağında alınırdı. Yani bir çocuk nasıl yetişiyorsa, büyüyorsa ilk eğitim, ilk örnek annesiydi, babasıydı. Yani bizim çocukluğumuzda böyleydi. O televizyonların siyah beyaz olduğu zamanlardan bahsediyorum. Şimdi günümüzde ne olmuş? Bakıyoruz bir restoranda bir anne 3 yaşındaki çocuğun eline vermiş cep telefonunu. Telefonla baş başa bırakmış onu. O çocuğunla bir konuş, onunla ilgilen, ona insanlığı aşıla. Ondan sonra efendim bu şekilde hayata hazırlanan çocuk okula giden de başarısız oluyor. Ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun? Ne ekiyorsun ki? Ne biçeceksin? Bunu çok görüyorum. Ondan sonra çocuklar işte saygısız. Efendim çocuklar da öğretmenlerine saygı yok. Efendim çocuklar okulda başarısız. Çocuklar ausbildung yapmak istemiyor. Çocuklar onu yapmıyor, bunu yapmıyor. Abicim çocuklarına ne verdin, ne verdin? Ne, aynı sevgisi yok, anne sevgisi yok, şefkat yok, ilgi yok, alaka yok. Ondan sonra çocuklarımız başarısız.
1: Tamam.
2: Ne bekliyoruz?
1: Şimdi beni azarlamadan söyleseydiniz bunları.
2: Yok Hakan'cığım, sana bir şey dediğim yok ya. Darlandım daha sabah sabah.
1: Çok teşekkür ederim. Senin tansiyonun çıktı. Sen hemen kapat telefonu. Otur şöyle bir kahve çay falan iç. Senin çocuklarınla aran nasıl? Onların nasıl peki eğitim seviyesi?
2: Vallahi çocuklar...
1: Sen iyi örnek olabildin mi çocuklarına?
2: 22 yaşında onlar mesleğini yapmışlar, yetişmişler.
1: Aa, yetişmişler. Yani tam kıl payı kurtardın olayı sen ya. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bakıyorsun. Evet. Sağ olasın.
2: Sağ olasın.
1: Hoşça kal. Teşekkürler. Evet arkadaşlar. Güzel bir mesaj almıştık. Daha doğrusu canlı telefon bağlantımız oldu. Başka bir dinleyicim ise burada ne diyor bakayım? Hakan diyor. Az önceki konu benim için çok önemliydi. Tüm gün okulu demiştin ya diyor. Bizim çocuklar okula gitti. Oradan diğer okula geçtiklerinde ilk defa ödev aldılar. Ev için ödevin nasıl yapılacağını bilmiyorlardı. Çünkü Ganza Zoli'de ödev diye bir şey yoktu ve ödevin nasıl yapılır bilmiyorlardı diyor. Enteresan ha? So. Şimdi arkadaşlar. Angela Merkel'den bahsedeceğim. Az sonra. Çok ilginç bir olay var.

Saatlerimiz 8.32 oldu arkadaşlar. Neredesiniz? Tabii ki Çay Şekeri programında. Tam tam tam tam. Ben yine coştum. Neden coştum bilmiyorum ama bilmiyorum. Bakıyorum şöyle hava güzelleşti. Biraz azıcık bir şey güzelleşti. Bugün de son günleri. Daha doğrusu güneşli havanın son günlerini yaşayacağız. Bunu arkadaşlar böyle derin derin böyle bilinçli bir şekilde anı yaşayın. So. Şimdi Sachsen-Anhalt'ta pazar günü oylar sayılıyor. CDU'da biliyorsunuz ortalık yangın yeri. Kriz toplantıları vesaire vesaire derken eski başbakan Angela Merkel acaba nerede? Tam bu esnada söyleyeyim size. Berlin'de Çin restoranında iki kişilik masada yemeğini yiyor. Hem de menüde böyle 12 oraya deniz anası şeritleri falan var. Aynen bu şekilde arkadaşlar. Enteresan mı? Nasıl bu kadar rahat olabilir insan? Yani senelerdir yapıyorsun değil mi? 30-40 senedir politika yapıyorsun. Şimdi insan ister istemez düşünüyor burada. Bir tarafta parti ne oldu bize falan diye kafayı yiyor. Merkel öbür tarafta garson bey börek de alalım. Wek wek wek. Oğlum ördek taklidini ilk defa yapıyorum. Ben harbiden silecek taklidini yapıyorum. Böyle taklitte bayağı ustaymışım da haberim yokmuş yani. Neyse. Şimdi bu olayı benim yorumum kadın siyaseti bırakıyor. Seçim gecesi de olsa yemeğini yiyor tamam mı? Ama zamanlama öyle bir zamanlama ki yani fotoğrafı görünce insanın aklına direkt şu geliyor. CDU yanıyor Merkel çubuklarla yemek yiyor. Yani ben aynen bunu gördüm. Sizce Merkel'in o gece partinin yanında olması mı gerekirdi yoksa ben emekliyim ben karışmayayım demek de haklı mı diye sormuştum. Aldığım mesajlar var. Bir dinleyicim diyor ki Merkel'e ilgilendiren bir durum olsaydı seçim kampanyasına katılırdı. O yüzden ördeğe devam. Bir diğer dinleyicim. Hayırlı sabahlar Hakan. Gemi batarken kaptanın eline kadeh yanında... Kiler demişler ki kaptan gemi batıyor demişler. Kaptan da ne yapayım batarken bari seyredeyim demiş. Onun usulü Merkel'i demişlerdir de o da demiştir ki ne yapayım ben de demiş. Yemeğimi yiyip batarsa da batsın diye bir açıklama yapmış. Başka bir dinleyici. Ördek yediğini nereden biliyorsun yoksa ikinci kişi sen misin Hakan? Yok ben ördektim. Wink wink wink. Ay, beni bir de lustig heute.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya Anhalt'teki AfD başarısının Bremen'e etkisi tartışılıyor. Yaklaşık bir ay önceki imza anketinde AfD Bremen'de %17 ölçüldü. Uzmanlar özellikle daha önce sandığa gitmeyen seçmenlerin önemine dikkat çekiyor. AfD 2025 federal meclis seçiminde Bremen Nord ve Bremerhaven'ın bazı bölgelerinde en güçlü parti olmuştu. Bremen'de açık hava partileri için kurallar sıkılaşıyor. Verreze'de partiler artık en fazla 8 saat sürebilecek, gece 02'de sona erecek. Gece yarısından sonra bas sesinin azaltılması da zorunlu olacak. Kentin bazı diğer bölgelerinde de parti sayısı saatleri ve hoparlör kullanımı için ek kısıtlamalar uygulanıyor. Bremen'de 2-4 Ekim'deki Alman Birliği günü kutlamaları nedeniyle çok sayıda yol kapanacak. Osterdeich'te kademeli kapanmalar 27 Eylül'de başlayacak. Maritenstraße, Altenwald ve Amwald'de etkilenecek. Bölge sakinlerine alternatif otopark sağlanacak. Evlerin yaya erişimi açık kalacak. Çöp, bakım ve posta hizmetleri sürecek. Bremen'de 32 yaşındaki bir sanık babasının ölümüne ilişkin davada suçlamayı kabul etti. Savcılığa göre olay Mart ayında Blumenthal'de yaşandı. Tartışmanın ardından sanığın babasına bir cisimle saldırdığı ve boğduğu öne sürülüyor. Mahkemenin kararını Ekim ayı başında açıklaması bekleniyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Saksonya-Anhalt seçiminden sonra Almanya genelinde AfD tartışması büyüyor. ARD anketine göre katılımcıların %64'ü seçim sonucuna endişeyle bakıyor. %51 diğer partilerin AfD'yi siyasi çalışmalara daha fazla dahil etmesini istiyor. Ayrıca %76 seçim sonucunu federal hükümete verilmiş haklı bir uyarı olarak değerlendiriyor. Saksonya-Anhalt seçiminden sonra federal hükümetin sosyal reformları tekrar tartışılıyor. Sosyal birlik, planlanan kesintilerin gözden geçirilmesini ve sosyal güvencenin güçlendirilmesini istedi. Ekonomi uzmanları Martin Werding ve Veronika Grimm ise gerekli reformların seçim sonucu nedeniyle ertelenmemesi gerektiğini savundu. Saksonya-Anhalt'teki AfD'nin yaklaşık 44 oyla kazandığı seçim dış basında da geniş yankı buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve İsviçre basını sonucu federal hükümete ve Başbakan Merz'e yönelik ciddi bir uyarı olarak değerlendirdi. Birçok gazete AfD'nin yükselişinin Avrupa siyasetini de etkileyebileceği yorumunu yaptı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Metropol efendisiniz, 8.40 oldu saatlerimiz, 9'a tam 20 dakikamız var ve günlerden salı, ne güzel değil mi? Hafta sonu çok az bir zaman kaldı.
4: Öyle değil yani, 3 gün kaldı. Bugün salı, çarşamba, perşembe, cuma. Hatta bugünü sayma, çarşamba, perşembe, cumayı da sayma 2. Hatta hiç sayma, bugün hafta sonu. Küçükken öyle yaşıyorduk. Vallahi böyle. Yani bugünü saymazsa o günde zaten gideceğiz. O günü de sayma. Arada zaten o da öyle geçer gider. Böyle. Anne ama ben pomes istiyor. Şimdi arkadaşlar, sosyal medyada gezerken iki yenge denk geldim. Bir bakıyorum Türkçe bir şarkıyı söylüyorlar. Ama öyle dümdüz değil. Bir nakarat böyle Türkçe, hop arkasından hava İtalyanca'ya dönüyor. Yani vallahi çok tatlı. Ben çok keyifli bir iş çıkarmışlar. O kanıya vardım. Hem bizim şarkının ruhunu böyle bozmuyorlar, hem de İtalyanca girince parçaya böyle bambaşka bir hava geliyor. Yani insan dinlerken istemeden böyle gülümsüyor. Yani çocukların hakkını vermek lazım. Gerçekten çok güzel yapmışlar. Üstelik bunun gibi başka parçaları da var. Ben bunlara burada bir kere yer verip bırakmayacağım. Arada yine önünüze getireceğim. Böyle pişirip pişirip önünüze getireceğim. Ama aynı parçaları değil tabii ki. Şimdi bir dinleyin bakalım. Türkçe ile İtalyanca yan yana gelince ortaya nasıl bir şey çıkıyor? Hoşunuza gidecek mi? Bana da yorumlarınızı yazın.

0: Çok güzel değil mi? Vallahi bayıldım ben. Bayıldım. Çocuklar öyle güzel söylüyorlar ki. Yani buna benzer de buna benzer değil. Yani daha farklı şarkıları da var. Die haben das echt ganz gut hinbekommen. Bir tane daha çalıyorum.
1: Seni

Vallahi gördünüz değil mi? Yani wunderbar. Hadi bir tane daha çalayım. Hadi bir tane daha çalayım. Hadi bir tane daha çalıyoruz. Son olarak. Çalmıyor.

Wunderbar. Bayıldım bu çocuklara. Bunları yakında bir stüdyomuza davet edelim. Şöyle bir hesap soralım. Gel bakayım buraya sen, gel. Ne öyle İtalyanca, Türkçe? Nereden çıktı o? Gel bakayım. Gel Hakan'ım, gel.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Aleano Nachhilfe.
2: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
3: Teşekkür ederim baba. Aleano Nachhilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar alma çok yardımcı oldu.
2: Aleano Nachhilfe. Brim pas ile ücretsiz özel ders. Aleano Nachhilfe. Brim ve Demnos'ta her yerde.
4: Aracınızın tüf zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Dyna Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Dyna Prüfstelle.

Metropol FM'desiniz. Saatlerimiz 8.51 oldu arkadaşlar. Ve Çay Şekeri programı devam ediyor. Suriyelileri gönderelim. Evet. Şimdi AFD çıkıyor diyor ki Suriyelileri gönderelim. Euro'dan çıkalım. Yani euro olmasın, Deutsche Mark olsun yine diyor. Sınırları kapatalım. Devlet televizyonlarını da bitirelim diyor. Yani kulağa böyle tamam abi yarın sabah hallederiz gibi geliyor ama iş o kadar kolay değil. Çünkü Almanya'da anayasa var, mahkemeler var, Avrupa Birliği kuralları var değil mi, eyaletler var. Yani tek başına ben bunu istiyorum demekle de maalesef her şey olmuyor. Kısacası AFD'nin vaatleri bayağı sert ama uygulamaya gelince önünde kocaman bir hukuk, bir siyaset duvarı var. Yani siyasette konuşmak kolay ama asıl mesele söylediğini gerçekten yapabiliyor musun? İşte orada işler biraz karışabiliyor.

0: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Ya klasik eserlerimiz yeterince çalınmıyor.
3: Ben pop'tan başkasını sevmiyorum abi ya.
4: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
0: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle.

0: Frank Sinatra'dan tanıdığımız My Way adı şarkısını Athena kendine has tarzı ve yorumuyla bizler için seslendirdi. Ve saatlerimiz şu an itibariyle tam 9 oldu arkadaşlar. Haber bültenlerine bağlanıyoruz. Radyonuzdan sakın ayrılmayın. Biraz sonra sizlerle beraberiz.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Tanja Wagner. Der Wahlsieg der AfD beschäftigt nicht nur die Menschen in Sachsen-Anhalt. In ganz Deutschland sind Menschen gegen die Partei auf die Straße gegangen, darunter Tausende in Berlin.
3: Zu der Demo am Brandenburger Tor hatten die Organisation Campact und die Klimaschutzbewegung Fridays for Future aufgerufen. Von ihnen hieß es, Verfassungsfeinde dürften nicht regieren und das BSW nicht deren Steigbügelhalter werden. Unter den Teilnehmern waren auch die Spitzenkandidaten von Grünen und Linken für die Berlin-Wahl in knapp zwei Wochen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern, wo am 20. September ebenfalls ein neuer Landtag gewählt wird, gab es Proteste. Auch dort liegt die AfD in Umfragen vorn. Diana Kramer, Redaktion.
2: Finanzminister Klingbeil bringt heute den Entwurf des Bundeshaushalts für das kommende Jahr in den Bundestag ein. Der SPD-Politiker plant mit Ausgaben von 555 Milliarden Euro, etwas mehr als in diesem Jahr. Allein in den Kernhaushalt sollen dafür Schulden von 118,7 Milliarden Euro gemacht werden. Dazu kommen neue Kredite aus den Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie für die Bundeswehr. In der neuen Bildungsstudie PISA schneiden Schülerinnen und Schüler in Deutschland so schlecht ab wie nie zuvor. Das berichtet die Bild unter Berufung auf die Studie, die ihr schon vorliegt. Offiziell vorgestellt wird sie am Vormittag.
4: Im Lesen und Rechnen geht es besonders bergab bei den deutschen Jugendlichen. Laut Bild fehlt jedem Dritten hier das Grundverständnis. In den Naturwissenschaften fehle es bei jedem Vierten. Deutschland landet demnach nur im internationalen Mittelfeld. Es ist nicht der erste PISA-Schock. Schon bei der Premiere im Jahr 2000 schnitt das deutsche Schulsystem überraschend schlecht ab. Es folgten einige Reformen und die Ergebnisse wurden zunächst besser. Die Studie vergleicht alle drei Jahre die Bildung von 15-Jährigen in rund 90 Ländern. Dann. Thomas Bremser, Redaktion.
2: Der Sommer 2026 hat in Sachen Hitze Rekorde gebrochen. Mehrfach kletterten die Temperaturen laut DWD deutlich über die 40-Grad-Marke mit tödlichen Folgen. Dem RKI zufolge starben hitzebedingt zwischen Anfang April bis Mitte August insgesamt 16.300 Menschen. Allein 9.600 davon in der besonders heißen Woche vom 22. bis 28. Juni.
1: TPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
6: Merhaba Taner.
5: Güçlü, Antalya'da Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Bugünkü durumu senden alalım.
6: Evet, senin de ifade ettiğin gibi dün de devam etmişti bu orman yangınlarıyla mücadele. Henüz sebebi bilinmeyen nedenle aynı anda birden fazla bölgede orman yangını çıkmıştı Antalya'da. Tabii kuvvetli rüzgar da etkiliydi Taner. O nedenle hızlı bir şekilde yayıldı yangın. Mahalleler bu arada tahliye edildi. Serik'te de alevlerin ortasında kalan 5 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Halen daha yangına müdahale devam ediyor.
5: Ankara'da Gökçek ailesine yönelik soruşturma var. Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek de ifade verdi. Bu gelişmeye bakalım.
6: Evet, ifadelerini verdiler. Yani Melik Gökçek'in oğlu ve gelini ifade vermiş oldu. Yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturmasında haklarında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Şimdi böyle bir karar çıktı. Şüphelilerin Almanya merkezli Hamak şirketi üzerinden yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, yurt dışında taşınmaz edinlikleri ve banka hesaplarında kaynağına ilişkin açıklama gerektiren fiziki nakit yatırımlarının yer aldığı ifade edildi bu dosya içerisinde.
5: Öte yandan eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Davutoğlu Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Bu haberi de alalım.
6: Evet, ifade verdi kendisi. Bu ifadesinde şunu söylüyor. Aslında kendi sözlerinin değil, bu sözler içerisinde ifade ettiği kişilerin araştırılması gerektiğini ifade ediyor Ahmet Davutoğlu. Ve bu Cumhuriyet tarihinde bir ilk dedi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği, eleştirilerini dile getirdiği için şüpheli sıfatıyla adliye çağrıldı. Bu benim şahsi itibarım değil, ülkemin itibarıdır diye bir açıklama yaptı sonrasında.
5: Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarına ilişkin soruşturmada 5. dalga operasyonu da yapılmıştı. Bu habere de bakalım.
6: Evet, dün bu haber Akın Gürlek tarafından, Adalet Bakanı tarafından duyurulan bir haberdi. Toplamda 4.3 milyar lira bağış toplandı. Şirkette 1.75 milyar liradan fazla transfer yapıldı. Bilgisi paylaşıldı. Bu arada depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü gibi malzemelerin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Toplamda 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi dün.
5: Güçlü Süper Lig'de 4. haftada tamamlandı. Şimdi kısaca 4. haftayı alalım.
6: Evet, dün Rize Spor kendi sahasında Alanya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Göztepe de kendi sahasında Gaziantep'e 4-2 mağlup oldu. Şu anda Galatasaray 10 puanla liderliğini sürdürüyor. Beşiktaş 2. sırada hemen 9 puanla ve Kocaeli Spor da 3. sırada. 4. sırada Trabzonspor'u görüyoruz 7 puanla. Fenerbahçe ise şu anda 9. sırada yer alıyor Süper Lig'de.
5: Şampiyonlar Ligi'nde sezon başlıyor. Türk takımlarının ilk hafta maçlarını senden alalım.
6: Evet, aslında büyük heyecan başlıyor diyebiliriz. Senin de ifade ettiğin gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında İtalyan ekibi Roma'yı perşembe akşamı ağırlayacak.
5: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
2: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 21 derece arasında değişecek. Hoş ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka iyi olur. Yanınıza bir şemsiye de almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.
0: Çay Şekeri programının son bir saati içerisindeyiz arkadaşlar. Radyonun yeni açanlar için günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mikrofona ben DJ Hakan, saatlerimiz 9:07. Ve şimdi Serdar Ayyıldız Polim adı şarkısını seslendirecek featuring Seren Uzun'la birlikte beraber dinliyoruz. Dinleyemiyor muyuz? Yok, dinleyemiyormuşuz. Başlayalım. Bir dakika başla. Evet, Serdar Ayyıldız Polim adı şarkısını sizlerle birlikte featuring Seren Uzun'la birlikte dinliyoruz. Ah, şimdi oldu.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 122 euro 18 sent. Çeyrek altın ise 213 euro 82 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 35 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Metropol FM 9.11 oldu saatlerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ve dün sosyal medyada dolaşırken gözüme şöyle bir şey geldi. Ya, ich war sprachlos. Evet. Bir sosyal medya fenomeni mi desem, şarkıcı mı desem, değil, fenomen mi desem bilmiyorum. Şarkı söylemeye çalışan birisi mi desem, onu hiç bilmiyorum. Yani söyleyemediği kesin de. Niye bu şahıs böyle gidip şarkı söyler, onu anlamış değilim. İsmini söylemeyeceğim, sonra söyleyeceğim. Manifest kızlar için bir açıklama yapıyor sosyal medyada. Diyor ki, küçücük 11 yaşındaki kızlar bile manifest eteği giyiyor diyor. Ortada her şey, ben utanıyorum, bakamıyorum diyor. Bütün küçük kızlar elinde mikrofon, ben şu manifest kızıyım, ben şu manifest kızıyım diye dolaşıyor. Bunlar çok kötü örnek diyor. Diyen kim biliyor musunuz? Kadın elbisesi giyip de düğün salonlarında şarkı söyleyen Murat Övüç. Fır fır. Hadi lan orada fır fır. Diyen bu şahıs böyle bir örnek vermiş. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.

0: Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programı devam ediyor.
1: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
2: Şimdi Almanya'da elektrik şebekelerine biliyorsunuz yönelik bir sabotajların ardı arkası kesilmiyor arkadaşlar. Her yerde oluyor bu. Bu sefer Nordrhein-Westfalen'de Aachen yakınlarındaki Westweiler santralinin çevresini şüpheli bir kişiyi görüyor polisler. Hemen ardından koşuyorlar. Adam kaçıyor tabii ki orada. Ve bölgeyi böyle komple kapatıyorlar. Derken sadece orada değil. Sachsen'da da haber geliyor. Bir trafo merkezinin yakında ev yapımı patlayıcı düzenekler bulunuyor arkadaşlar. Yani polis bunları etkisiz hale getiriyor ama yani bunun sebebi nedir ya? Şimdi işin daha garip bir tarafı da bu olayları üstlendiğini söyleyen 48 yaşında bir adam hala bulunmuş değil. Ben yaptım diyor, resmen de söyle, kim olduğu da biliniyor ama adamı bir türlü yakalamıyorlar. Şimdi bu adamın derdi nedir diye soracak olursanız değil mi? Yani gidiyor onları niye yapıyor? Niye elektriklerin kesilmesini böyle öncülük ediyor diyelim artık. Bu adamın derdi kömürle elektrik üretmeyin diyor. İklime zarar veriyorsunuz diye bu şekilde sadece sesini duyurabilmek için bunu yapıyormuş. Ama burada çok ciddi bir çelişki yok mu? Yani iklimi kuracağım derken milyonlarca insana elektriğini olsun, ne bileyim hastaneler olsun, trenler, iletişimi değil mi? Bunların hepsini iletişimi riske atıyorsun. Şimdi protesto başka bir şey, kritik altyapıyı sabotaj çok daha başka bir şey. Yani kömüre kızıyorsun eyvallah ama gidip de elektrik şebekesini saldırınca iklimi mi kurtarıyorsun? Yani protestonun da bir mantığı olması gerekir. Birisi şu adamın elektriğini kessin vallahi. Kesin elektriğini.

Ay Mecnun, 9.23 oldu saatlerimi. Şimdi kim geliyor bana da söyle diyecek. Zine Sarelic sizlerle birlikte olacak. Ama öncesinde bir haberim daha var. Şimdi Almanya'da emeklilik işi yine hafiften karışıyor gibi arkadaşlar. Bu alkış niye geldi yine? Ya bunu anlamak mümkün değil gerçek. Neyse tamam, artık alıştık değil mi? Bence alıştık. Şimdi hükümete bağlı komisyon demiş ki bu sistem, yani şu anki faal olan sistem böyle gitmez. Biraz değiştirelim diyorlar. Yani daha böyle bir karmaşık hale getirelim diyorlar. Şimdi konuşulan şey de şu. 2032'den itibaren emeklilik yaşı böyle yavaş yavaş yaşam süresine göre bağlansın diyorlar. Yani neden? İnsanlar biliyorsunuz biraz daha fazla yaşıyorlar artık eskiye nazaran. Değil mi? Biz ne yapıyoruz? İnsanlar daha uzun yaşıyorsa onlar da diyorlar ki emeklilik yaşı da yukarıya doğru gitsin diyor. Sabahleyin Nebahat adına bir dinleyici bir örnek vermişti. Ama bizi diyor Ajda Pekkan'la baz almasınlar diyor. Yani öyle olacak olursa biz daha hiç emekliyi almadan güp gideceğiz diyor. Bir de bizim şu meşhur Rente 63 var ya, 45 yıl prim ödeyenlerin kesintisiz erken emekli olabildiği sistem. Onun da kaldırılması ciddi anlamda gündemde arkadaşlar. Yani bir dakika hop deyip durmayın ya. Of. Şimdi ama dikkat, fazla paniğe gerek yok. Henüz ortada çıkmış bir yasa yok. Şu anda bunlar öneri ve siyasi tartışma aşamasında. Ama böyle çok şey gördük değil mi? İşte tartışma aşamasında olup da istemediğimiz birçok şeyin böyle onun için karar alınması bizim için pek iç açıcı değil. Yani böyle insan bazen yani konuşacak laf bulamıyorum, görüyorsunuz değil mi? Artık bekliyoruz. Loto gibi oldu.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya Anhalt'teki AfD başarısının Bremen'e etkisi tartışılıyor. Yaklaşık bir ay önceki inza anketinde AfD Bremen'de %17 ölçüldü. Uzmanlar özellikle daha önce sandığa gitmeyen seçmenlerin önemine dikkat çekiyor. AfD 2025 federal meclis seçiminde Bremen Nord ve Bremerhaven'ın bazı bölgelerinde en güçlü parti olmuştu. Bremen'de açık hava partileri için kurallar sıkılaşıyor. Werder Zee'de partiler artık en fazla 8 saat sürebilecek, gece 02'de sona erecek. Gece yarısından sonra bas sesinin azaltılması da zorunlu olacak. Kentin bazı diğer bölgelerinde de parti sayısı saatleri ve hoparlör kullanımı için ek kısıtlamalar uygulanıyor. Bremen'de 2-4 Ekim'deki Alman Birliği günü kutlamaları nedeniyle çok sayıda yol kapanacak. Osterdeich'te kademeli kapanmalar 27 Eylül'de başlayacak. Maritenstraße, Altenwald ve Amwald'de etkilenecek. Bölge sakinlerine alternatif otopark sağlanacak. Evlerin yaya erişimi açık kalacak. Çöp, bakım ve posta hizmetleri sürecek. Bremen'de 32 yaşındaki bir sanık babasının ölümüne ilişkin davada suçlamayı kabul etti. Savcılığa göre olay Mart ayında Blumenthal'de yaşandı. Tartışmanın ardından sanığın babasına bir cisimle saldırdığı ve boğduğu öne sürülüyor. Mahkemenin kararını Ekim ayı başında açıklaması bekleniyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Saksonya-Anhalt seçiminden sonra Almanya genelinde AfD tartışması büyüyor. ARD anketine göre katılımcıların %64'ü seçim sonucuna endişeyle bakıyor. %51 diğer partilerin AfD'yi siyasi çalışmalara daha fazla dahil etmesini istiyor. Ayrıca %76 seçim sonucunu federal hükümete verilmiş haklı bir uyarı olarak değerlendiriyor. Saksonya-Anhalt seçiminden sonra federal hükümetin sosyal reformları tekrar tartışılıyor. Sosyal birlik, planlanan kesintilerin gözden geçirilmesini ve sosyal güvencenin güçlendirilmesini istedi. Ekonomi uzmanları Martin Werding ve Veronika Grimm ise gerekli reformların seçim sonucu nedeniyle ertelenmemesi gerektiğini savundu. Saksonya-Anhalt'teki AfD'nin yaklaşık 44 oyla kazandığı seçim dış basında da geniş yankı buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve İsviçre basını sonucu federal hükümete ve Başbakan Merz'e yönelik ciddi bir uyarı olarak değerlendirdi. Birçok gazete AfD'nin yükselişinin Avrupa siyasetini de etkileyebileceği yorumunu yaptı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

de Metropol FM nerede olursanız olun sizinle. Sadece canlı yayınlar değil, Türkçe pop'tan 90'lara, hip hop'tan nostaljik şarkılara, sevdiğiniz müzik tarzı Metropol FM streamleriyle 7/24 sizinle. Haberler mi? Almanya, dünya ve bölgenizden en güncel haberlere tek tıkla ulaşın. Radyo, müzik ve gündem hepsi Metropol FM app'inde. Şimdi ücretsiz indirin.

Guten Morgen. Belki yeni kalkanlar vardır değil mi? Böyle herkes bizim gibi saat 4.30'da ne 4.30'u 4'ü 5 geçe falan kalktığı yok değil mi? Daha böyle es gibt schon Leute, die ziemlich spät aufstehen. So, şimdi arkadaşlar Derya Oğlu'nun Şımarık adlı şarkısını çalacağım. Ondan sonra Afte'nin bir şeyi var. Bir teklifi değil de yani bir... Ich muss das unbedingt machen dediği bir hikaye var. Bu şarkını hemen sonra anlatacağım sizlere. Yok artık diyeceksiniz.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Şu anda Ege Türk'ün sunduğu Metropol FM Çay Şekeri programını dinliyorsunuz.
2: Ege Türk, ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.
3: Saatimiz 9.40 oldu, ona 20 dakikamız var ve evet geldik değil mi? Yavaş yavaş 20 dakika sonra hatta... Arkadaşlar biliyorsunuz Sachsen-Anhalt'ta böyle hepimiz şoka uğradık. Yani çoğumuz ve hatta birçok insan şoka uğradı ve AfD büyük bir oranla oradaki seçimleri kazandı. Şimdi Sachsen-Anhalt'ta dediğim gibi AfD %43.8'le seçimi kazanıyor ama tek başına hükümeti kurmaya yetmiyor tabii ki bu. Yani normalde insan der ki tamam koalisyon konuşulur, bir yol bulunur değil mi? Ama AfD'nin adayı Ulrich Siegmund çok farklı bir kafada arkadaşlar. Diyor ki ben tek başıma yönetmek istiyorum burayı diyor. Olmazsa yine de seçime gideriz, o zaman %50-55 alırız diyor. Yani adamın hesabı şu: bu sefer yetmedi, bir daha deneyelim olalım diye. Şimdi bu seçim dediğim PlayStation oyunu değil ki. Bu olmadı ve olmadı, bir daha oynayacağım, bir daha reset yapalım diyecek. Olmaz işte. Yani bu durmadan başarı alıp da böyle başa saramazsın bunu. Millet sandığa gidiyor, sonuç çıkıyor. Biraz da o sonuca göre siyaset yapmak lazım, öyle değil mi?

Biz Çay Şekeri programındasınız arkadaşlar. Ve biliyorsunuz hafta sonu Filenin Sultanları Avrupa şampiyonu oldular. Ve bu şampiyonun bir öncesine, yani ne derler ona? Halb finale, yarı finalde Türk milli takımımız Sırbistan'la karşılaştı. Sırbistan'a karşı 3-0'lık bir galibiyet elde ettikten sonra Sırbistan baş antrenörü Terzic diyor ki, yani Türkiye aslında o kadar iyi değil. Yani Türkiye kadrosuna, yani laf atıyor güya, devşirme oyuncular var diyor. Devşirme dediği iki oyuncu. Bu da birisi Kübalı, birisi Trinidad Tobago'lu. İki oyuncumuz var burada. Buna istinade bunlar olmasaydı Türkiye hiçbir şey yapamazdı der gibi böyle bir açıklamada bulunmuş. Şimdi burada TRT'de yayın yapan spiker buna istinaden çok hiç ne kavga, ne gürültü, ne bir kötü söz, ne sesini yükseltme, hiçbir şey yapmadan finalde İtalya ile Türkiye geldiği zaman, karşılaştığı zaman ne oluyor tabii ki? Finalde oyuncular parkeye çıktıkları zaman teker teker isimleri çağrılıyor, değil mi? İsimleri çağrılıyor falan filan geliyor, herkes çıkıyor. Ve tam bu esnada İtalyan oyuncular şeye çıktığı zaman, burada sahneye çıktıkları zaman spiker diyor ki, evet İtalyan futbolcu, pardon, İtalyan voleybolculardan işte bilmem ne, annesi Nijeryalı, babası şu, annesi Alman, babası şu diyerekten böyle şeye, bu Sırbistan başkanı Terzi'ye haddini bildiriyor. Oğlum iyice karıştırdım ya ben olayı. Terledim burada vallahi. Dökümanlarım kayboldu önümde. Neredeydi?

0: Neler ne diyor? Kendini tekrar diyor. Ben de şimdi kendimi tekrarlayacağım arkadaşlar. Evet, Türk milli takımımız voleybol, kadınlar milli futbol, milli takımımız voleybol, milli takımımız dünya, iyice karıştırma, Avrupa şampiyonu olduktan sonra burada Sırbistan teknik direktörü diyor ki Türkiye devşirme, oyuncularla şampiyon oldu falan filan böyle. Tamam, bu olayı ben bilmiyordum. Fatih arkadaşım burada diyor ki bunun da bir farklı bir yönü var diyor. Daha önceden diyor bu Sırbistan'ın teknik direktörü Vargas'ı istemişti diyor. Hatta Sırp vatandaşlığı da var diyor. Bir türlü alamadılar Sırbistan'a diyor. Ondan sonra Türkiye erken davranıp bunları aldı diyor. Ya bunları derken bunu sadece. Teşekkürler Fatih. O da güzel bir hatırlatma yaptı. Onun bir oradan karın ağrısı var. İkinci karın ağrısı tabii ki Sırbistan'a karşı elde etmiş olduğumuz 3-0'lık bir galibiyet. Şimdi buna istinaden TRT'de spiker o kadar güzel bir açıklama yapıyor ki, biraz önce dediğim gibi ne kavga, ne gürültü, ne sesini güzel şey yükseltiyor, ne kötü bir laf ediyor. Burada tam finalde oyuncular parkeye çıkarken teker teker o oyuncuların geçmişinden, daha doğrusu nereden geldiklerine dair böyle bir açıklama yapıyor.
1: Kalor, İtalya doğumlu Nijerya asıllı oyuncusu. Merit Adigbe, o da İtalya doğumlu Nijerya asıllı oyuncu. 15 numarayı giyiyor. 16 numara Stella Nervini. Sara Luisa Far, bir başka önemli ismi İtalya'nın. Anne babası Alman ama kendisi İtalyan vatandaşlığını tercih etti ve İtalya için oynuyor.
0: Ya ne güzel bir açıklama değil mi böyle? Hiç kavga yok, gürültü yok. Yapıştırıverdi canım. Teşekkür ediyoruz kendisine burada. Muhteşem bir açıklama yapmış. Şimdi Hakan Bektaş ve Bilal Hancı'ya yaktın beni diyor.

Ve bir çay şekeri programının daha sonuna geldik arkadaşlar. Üzülmeyin, tamam üzülme. Yarın yine buradayız. Pazartesinden itibaren de Serdar arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Tatilini bitirecek, sona erdirmiş olacak. Ondan sonra 11. Zop. Ama saat 11'den itibaren arkadaşlar rengarenk programım sizlerle birlikte olacak. Ben de sizlerle birlikte olacağım ve saat 13'e kadar böyle deli dolu 1-2 saat yaşayacağız. Bu zaman zarfında benim sizler için seçmiş olduğum şarkılarım olacak ve birbirine böyle birbirinize düşürmede ben birebirim zaten biliyorsunuz. Çok ilginç konulara değineceğim. Orada tabii ki sizlerin de katılımıyla programımız daha da böyle berbat olacak. Evet, saat 11'de tekrardan buluşuncaya dek hasta la vista.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tanja Wagner. In der neuen Bildungsstudie PISA schneiden Schülerinnen und Schüler in Deutschland so schlecht ab wie nie zuvor. Das haben die Autoren der Studie in Berlin erklärt. Im Lesen, Mathe und den Naturwissenschaften wurden bei den getesteten 15-Jährigen die niedrigsten Kompetenzwerte seit Beginn der PISA-Erhebungen erzielt.
2: Es ist mal wieder ein echter PISA-Schock. Jedem dritten Teenager fehlt das Grundverständnis beim Lesen und in Mathe. In den Naturwissenschaften fehlt es jedem vierten. Und Jugendliche, die richtig gut in diesen drei Bereichen sind, gibt es kaum noch. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland im Mittelfeld, so wie Frankreich und die Niederlande. Die Schweiz und Österreich schneiden deutlich besser ab. Und der schulische Erfolg hängt stärker als in anderen Ländern von den Eltern ab. Und zwar nicht, ob sie eingewandert sind, sondern wie viel Geld sie haben. Thomas Bremser, Redaktion.
1: Im Bundestag steht die Haushaltswoche an. Die Grünen werfen der Regierung Tricksereien vor. Geplant sind 2027 Ausgaben von mehr als 555 Milliarden Euro. Das ist deutlich mehr als im laufenden Jahr.
3: Nicht nur die geplanten Ausgaben, auch die Neuverschuldung steigt deutlich. Im kommenden Jahr auf fast 119 Milliarden Euro nur im Kernhaushalt. Dazu kommen neue Kredite aus den Sondervermögen für Bundeswehr, Klimaneutralität und Infrastruktur. In Summe sind das neue Schulden in Höhe von rund 200 Milliarden Euro. Opposition, Gewerkschaften und Verbände kritisieren unter anderem, dass die Ausgaben für Verteidigung zu hoch sind, aber zu wenig in Bildung investiert und im Sozialbereich gekürzt wird. Diana Kramer, Redaktion.
1: Deutschlands Gasspeicher könnten einer Branchenschätzung zufolge Anfang Februar vollständig leer sein, sollte der Winter sehr kalt werden. Das geht aus einem Papier des Gasspeicherverbands Ines hervor. Ausgangspunkt der Schätzung ist, dass der Füllstand am 1. November bei 77% liegen wird. Sollte der Winter warm und normal kalt werden, so reicht das gespeicherte Gas den Modellrechnungen zufolge locker aus. Australien will die sozialen Medien noch schärfer regulieren. Nutzer ab 16 Jahren sollen künftig wählen können, ob sie einen von Algorithmen zusammengestellten Feed in ihren sozialen Netzwerken sehen wollen oder lediglich Beiträge von Freunden und Content-Creators, denen sie selbst folgen. Aktuell sind in Australien schon Social-Media-Konten für unter 16-Jährige verboten.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyorum. Güçlü Mete ile gündemdeki önemli gelişmelere bakıyoruz. Güçlü merhaba.
5: Merhaba Taner.
4: Güçlü, Antalya'da Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Bugünkü durumu senden alalım.
5: Evet, senin de ifade ettiğin gibi dün de devam etmişti bu orman yangınlarıyla mücadele. Henüz sebebi bilinmeyen nedenle aynı anda birden fazla bölgede orman yangını çıkmıştı Antalya'da. Tabii kuvvetli rüzgar da etkiliydi Taner. O nedenle hızlı bir şekilde yayıldı yangın. Mahalleler bu arada tahliye edildi. Serik'te de alevlerin ortasında kalan 5 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Engelli 3 kişi dumandan etkilendi. Halen daha yangına müdahale devam ediyor.
4: Ankara'da Gökçek ailesine yönelik soruşturma var. Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek de ifade verdi. Bu gelişmeye bakalım.
5: Evet, ifadelerini verdiler. Yani Melik Gökçek'in oğlu ve gelini ifade vermiş oldu. Yurt dışına kayıt dışı para aktarma soruşturmasında haklarında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Şimdi böyle bir karar çıktı. Şüphelilerin Almanya merkezli Hamak şirketi üzerinden yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, yurt dışında taşınmaz edindikleri ve banka hesaplarında kaynağına ilişkin açıklama gerektiren fiziki nakit yatırımlarının yer aldığı ifade edildi bu dosya içerisinde.
4: Öte yandan eski başbakan Ahmet Davutoğlu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Davutoğlu Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Bu haberi de alalım.
5: Evet, ifade verdi kendisi. Bu ifadesinde şunu söylüyor. Aslında kendi sözlerinin değil, bu sözler içerisinde ifade ettiği kişilerin araştırılması gerektiğini ifade ediyor Ahmet Davutoğlu. Ve bu Cumhuriyet tarihinde bir ilk dedi. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği, eleştirilerini dile getirdiği için şüpheli sıfatıyla adliye çağrıldı. Bu benim şahsi itibarım değil, ülkemin itibarıdır diye bir açıklama yaptı sonrasında.
4: Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarına ilişkin soruşturmada 5. dalga operasyonu da yapılmıştı. Bu habere de bakalım.
5: Evet, dün bu haber Akın Gürlek tarafından, Adalet Bakanı tarafından duyurulan bir haberdi. Toplamda 4.3 milyar lira bağış toplandı. Şirkette 1.75 milyar liradan fazla transfer yapıldı. Bilgisi paylaşıldı. Bu arada depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü gibi malzemelerin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Toplamda 53 kişi hakkında gözaltı kararı verildi dün.
4: Güçlü Süper Lig'de 4. haftada tamamlandı. Şimdi kısaca 4. haftayı alalım.
5: Evet, dün Rize Spor kendi sahasında Alanya Spor'a 1-0 mağlup oldu. Göztepe de kendi sahasında Gaziantep'e 4-2 mağlup oldu. Şu anda Galatasaray 10 puanla liderliğini sürdürüyor. Beşiktaş 2. sırada hemen 9 puanla ve Kocaeli Spor da 3. sırada. 4. sırada Trabzonspor'u görüyoruz 7 puanla. Fenerbahçe ise şu anda 9. sırada yer alıyor Süper Lig'de.
4: Şampiyonlar Ligi'nde sezon başlıyor. Türk takımlarının ilk hafta maçlarını senden alalım.
5: Evet, aslında büyük heyecan başlıyor diyebiliriz. Senin de ifade ettiğin gibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Galatasaray deplasmanda Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise sahasında İtalyan ekibi Roma'yı perşembe akşamı ağırlayacak.
4: Değerli dinleyenler, Türkiye gündemini İstanbul stüdyolarından Güçlü Mete sizler için aktardı. Diğer gelişmelerle yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
6: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 15 ile 21 derece arasında değişecek. Hoş ve bulutlu bir gün. İnce giysiler iyi gelir. Hafif bir hırka da yanınızda bulunsun. Hava durumu sizlere Metropol FM KYİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibariyle gram altın yaklaşık 122 euro 18 sent. Çeyrek altın ise 213 euro 82 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 35 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi Hatay

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya-Anhalt'teki AfD başarısının Bremen'e etkisi tartışılıyor. Yaklaşık bir ay önceki İNZA anketinde AfD Bremen'de %17 ölçüldü. Uzmanlar özellikle daha önce sandığa gitmeyen seçmenlerin önemine dikkat çekiyor. AfD 2025 Federal Meclis seçiminde Bremen Nord ve Bremerhaven'ın bazı bölgelerinde en güçlü parti olmuştu. Bremen'de açık hava partileri için kurallar sıkılaşıyor. Werder Zee'de partiler artık en fazla 8 saat sürebilecek, gece 02'de sona erecek. Gece yarısından sonra bas sesinin azaltılması da zorunlu olacak. Kentin bazı diğer bölgelerinde de parti sayısı saatleri ve hoparlör kullanımı için ek kısıtlamalar uygulanıyor. Bremen'de 2-4 Ekim'deki Alman Birliği günü kutlamaları nedeniyle çok sayıda yol kapanacak. Osterdeich'te kademeli kapanmalar 27 Eylül'de başlayacak. Maritenstraße, Altenwald ve Amwald'de etkilenecek. Bölge sakinlerine alternatif otopark sağlanacak. Evlerin yaya erişimi açık kalacak. Çöp, bakım ve posta hizmetleri sürecek. Bremen'de 32 yaşındaki bir sanık babasının ölümüne ilişkin davada suçlamayı kabul etti. Savcılığa göre olay Mart ayında Blumenthal'de yaşandı. Tartışmanın ardından sanığın babasına bir cisimle saldırdığı ve boğduğu öne sürülüyor. Mahkemenin kararını Ekim ayı başında açıklaması bekleniyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Saksonya-Anhalt seçiminden sonra Almanya genelinde AfD tartışması büyüyor. ARD anketine göre katılımcıların %64'ü seçim sonucuna endişeyle bakıyor. %51 diğer partilerin AfD'yi siyasi çalışmalara daha fazla dahil etmesini istiyor. Ayrıca %76 seçim sonucunu federal hükümete verilmiş haklı bir uyarı olarak değerlendiriyor. Saksonya-Anhalt seçiminden sonra federal hükümetin sosyal reformları tekrar tartışılıyor. Sosyal birlik, planlanan kesintilerin gözden geçirilmesini ve sosyal güvencenin güçlendirilmesini istedi. Ekonomi uzmanları Martin Werding ve Veronika Grimm ise gerekli reformların seçim sonucu nedeniyle ertelenmemesi gerektiğini savundu. Saksonya-Anhalt'teki AfD'nin yaklaşık 44 oyla kazandığı seçim dış basında da geniş yankı buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve İsviçre basını sonucu federal hükümete ve Başbakan Merz'e yönelik ciddi bir uyarı olarak değerlendirdi. Birçok gazete AfD'nin yükselişinin Avrupa siyasetini de etkileyebileceği yorumunu yaptı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.

Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürst Ali 47E Bremen. www.allianz-civan.de

Buralarda sensiz olmak çok zor. Bir tek şey için katlanılır, dönüşünün olması. Pek de gerçekçi değil ama bana nasipmiş olması.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rengarenk başladı, ben DJ Hakan ve bugün bu stüdyodan öyle uslu uslu çıkmak yok arkadaşlar. Öyle parçalar seçtim ki biri bu ne güzel şarkı diyecek, öbürü Hakan bunu niye çaldın şimdi diyerek bana saracak tabii ki. Yani bugün müzikle milleti birbirine düşürmeye niyetliyim arkadaşlar. Sadece o değil tabii ki. Birazcık nostalji, biraz yeni nesil, biraz duygusal, biraz da hadi kalk yerinde durma dedirten parçalarla böyle dıkı dıkı dıkı dıkı devam edeceğiz. Ve arada dedikodularımız olacak. Arada garip haberlerimiz de olacak. Arada bir de birbirimize hafiften giydirmece. Saat 13'e kadar burası normal radyo programı değil, bildiğin müzikli curcuna arkadaşlar. Kemerleri bağırlayın, sesi açın. Komşuyu da hafif rahatsız edin yani. Çünkü rengarenk başlıyor. Oo. Ses gitti. Geldi. Oh, en güzel şarkımızla başlıyoruz. Gül döktüm yollarına diyor Tarkan'ımızla. Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz.

Ve birçok mesajlar geldi. Daha konuya girmedik. Hemen mesajları salladınız böyle. Mesela şu anda Hümi. Hümi de bir isim mi olur? Hümi. Diyor ki şu an tatile yola çıktık ve uzun bir yolculuğumuz var. Sardunya'ya, yani Sardinya. Kocaman bir mesajım var. Sizi dinliyoruz. İletir misiniz? Burakcığım yavaş sür. Arkada çocuklar oturuyor ve üstümüzde bagaj. Seviliyorsun Hümeyra. Herkese selam. Tatile gidenlere iyi tatiller. Dönenlere hayırlı yolculuklar. Şimdi benim anladığım kadarıyla siz ikiniz aynı araçta oturuyorsunuz. Ve yani kafanı hafif çevirerek, yani çevirmeden de olur. Burak biraz yavaş sür demek zor geldi. Bana buradan mesaj attın ve bu mesaj üzerine Burak'a, yani güya mesaj iledin. Burak, yol yakınken dön bak. Bununla olmaz bak, ben sana söyleyeyim.

0: Merhaba Hakan. Bence yanlış düşünüyorsun. Belki kavga etmişlerdir. Kızcağız gönlünü almak istemiştir. Onun için yazmıştır belki. Niye hemen kötü düşünüyorsun ki? Çok ayıp.
1: Birbirimize giydiriyoruz ya. Ben ilk giydirene teşekkür ediyorum burada. Şimdi Hümeyra burada beni duyuyorsa bu arkadaşımız mı haklı yoksa ben mi haklıyım? Hadi bakalım yaz mesajını. Şayet dinliyorsan bizi. Hadi bakalım. Bakalım kim öne geçecek? Evet arkadaşlar ve konumuz, bugünkü konumuz. Şimdi iyi dinleyin. Bir araştırma diyor ki kadınlar özellikle 40'lı ve 50'li yaşlarda kendilerini daha iyi, daha rahat hissediyorlar. Yani sebep de çok güzel. Millet ne der, alalem ne düşünür artık eskisi kadar umurlarında değil. Yani valla düşünce mantıklı aslında. Biliyorsunuz 20'li yaşlarda bunu mu giysem, bunu mu giysem, 30'lu yaşlarda ne olur? Acaba yanlış mı anlaşıldım, değil mi? 40'tan sonra ben bunu sevdim kardeşim, sana ne diyebiliyor. Ya başka örnek vermek gerekirse mesela kadın 25 yaşında dışarı çıkacak 3 kere kıyafet değiştiriyor değil mi? 45'inden sonra aynaya bak ya. Ben beğendim mi? Beğendim. Tamam çıkıyoruz. Aynen böyle. Şimdi eskiden bir mesajını vermedi diye gece boyu böyle düşünüyorsun değil mi? Acaba bana mı kızdı falan. 40'tan sonra cevap vermediyse vermesin. Şarjım da bitmesin. Aynen bu şekilde. Var mı bunun aslı? 40'lı 50'li yaşlarında olan kadınlara sesleniyorum. Daha mı huzurlusunuz? Kendilerini eskiye nazaran daha böyle huzurlu hissediyorlarmış. Boş ver dünyayı da. Kim ne düşünürse düşünsün.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya-Anhalt'ten gelen seçim sonuçları CDU açısından büyük bir siyasi darbe oldu. Parti yönetiminin toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Friedrich Merz, sonucun kendisini derinden etkilediğini açıkça dile getirdi. Merz, seçim gecesi ortaya çıkan tabloyu beklemediğini ve sonuç karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını vurguladı.
2: Wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben. Es hat Auswirkungen auch auf die internationale Lage. Wenn man allein sieht, wer gestern gratuliert hat, dann zeigt das, welche Beachtung dieses Wahlergebnis auch international findet.
1: Başbakan Merz'e göre Saksonya-Anhalt'teki sonuç yalnızca CDU'yu ya da eyalet siyasetini etkilemeyecek. Başbakan seçimin Almanya'nın uluslararası konumunda da yankı yaratacağını düşünüyor. CDU yaklaşık %17 oy aldı. Bu önceki seçime kıyasla neredeyse 20 puanlık bir kayıp anlamına geliyor. Merz de yenilginin büyüklüğünü kabul ederek parti içinde sonuçların değerlendirilmesi gerektiğinin sinyalini verdi.
2: Ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat. Das Ganze wird natürlich Konsequenzen haben müssen. Wir werden in zwei Wochen zwei weitere Landtagswahlen haben in Mecklenburg-Vorpommern und hier in Berlin. Und wir werden in zwei Wochen erneut Wahlergebnisse zu analysieren haben, die möglicherweise auch weitere Bedeutung haben.
1: Merz seçim yenilgisinin ardından federal hükümetin reform politikasından vazgeçmeyeceğini de açıkça ortaya koydu. Tam tersine mevcut çizgiyi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.
2: Deswegen ist meine Entschlossenheit, den Reformkurs fortzusetzen, ungebrochen. Aber ich weiß, dass wir mehr tun müssen, als nur mathematisch, volkswirtschaftlich, wie immer Sie es nennen wollen, diese Reform zu begründen.
1: Başbakan aynı zamanda koalisyon ortağı SPD ile reformların gerekçesini topluma daha iyi anlatmaları gerektiğini düşünüyor.
2: Wir müssen sie besser erklären. Ja, das ist so ein Standardsatz, den wir häufig verwenden. Aber dieser Satz reicht nicht mehr. Ich will es wiederholen. Wir müssen versuchen, ich selbst auch, die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen. Die Lebenssituation vieler Menschen in Deutschland ist schwierig.
1: Değerli dinleyenler, Başbakan Friedrich Merz böylece Saksonya-Anhalt'teki yenilginin CDU açısından sonuçsuz kalmayacağını kabul etti. Federal hükümetin reform çizgisinden geri adım atmayacağını da net bir biçimde ortaya koydu. Şimdi gözler CDU'nun seçim yenilgisinden hangi somut sonuçları çıkaracağına çevrildi. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.
3: Evet ve biraz önce yapmış olduğum mesaj, okumuş olduğum mesajdan sonra cevabımız geldi. Bir dinleyici bana dedi ki haksızlık yapıyorsun Hakan. Belki onlar aralarında tartıştılar ve diyor ki bu dinleyicim, ikiniz de haksızsınız diyor. Aramız çok iyi maşallah. Ama ben yavaş sür dedim, dinlemedi. Ben de bir abi olarak sen söylersen seni dinler diye düşündüm. Herkes duyarsa radyodan toplumun baskısı da falan olur filan. So, das war's. Das haben wir erledigt. Also 0-0 steht es momentan. Devam ediyoruz. Hangi şarkıyla devam ediyoruz? Kim geliyor? Kim geliyor? Darbukanın sesi biraz az geliyor. Yükseltelim mi sesi? Yükselt, yükselt. İşte budur. Haydi. Sezen Aksu'muz geliyor. Yürüyen dudakmış küçükken. Öyle diyor kendisi.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya Anhalt'teki AfD başarısının Bremen'e etkisi tartışılıyor. Yaklaşık bir ay önceki İnza anketinde AfD Bremen'de %17 ölçüldü. Uzmanlar özellikle daha önce sandığa gitmeyen seçmenlerin önemine dikkat çekiyor. AfD 2025 federal meclis seçiminde Bremen Nord ve Bremerhaven'ın bazı bölgelerinde en güçlü parti olmuştu. Bremen'de açık hava partileri için kurallar sıkılaşıyor. Verreze'de partiler artık en fazla 8 saat sürebilecek, gece 02'de sona erecek. Gece yarısından sonra bas sesinin azaltılması da zorunlu olacak. Kentin bazı diğer bölgelerinde de parti sayısı saatleri ve hoparlör kullanımı için ek kısıtlamalar uygulanıyor. Bremen'de 2-4 Ekim'deki Alman Birliği günü kutlamaları nedeniyle çok sayıda yol kapanacak. Osterdeich'te kademeli kapanmalar 27 Eylül'de başlayacak. Maritenstraße, Altenwald ve Amwald'de etkilenecek. Bölge sakinlerine alternatif otopark sağlanacak. Evlerin yaya erişimi açık kalacak. Çöp, bakım ve posta hizmetleri sürecek. Bremen'de 32 yaşındaki bir sanık babasının ölümüne ilişkin davada suçlamayı kabul etti. Savcılığa göre olay Mart ayında Blumenthal'de yaşandı. Tartışmanın ardından sanığın babasına bir cisimle saldırdığı ve boğduğu öne sürülüyor. Mahkemenin kararını Ekim ayı başında açıklaması bekleniyor.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Saksonya-Anhalt seçiminden sonra Almanya genelinde AfD tartışması büyüyor. ARD anketine göre katılımcıların %64'ü seçim sonucuna endişeyle bakıyor. %51 diğer partilerin AfD'yi siyasi çalışmalara daha fazla dahil etmesini istiyor. Ayrıca %76 seçim sonucunu federal hükümete verilmiş haklı bir uyarı olarak değerlendiriyor. Saksonya-Anhalt seçiminden sonra federal hükümetin sosyal reformları tekrar tartışılıyor. Sosyal birlik, planlanan kesintilerin gözden geçirilmesini ve sosyal güvencenin güçlendirilmesini istedi. Ekonomi uzmanları Martin Werding ve Veronika Grimm ise gerekli reformların seçim sonucu nedeniyle ertelenmemesi gerektiğini savundu. Saksonya-Anhalt'teki AfD'nin yaklaşık 44 oyla kazandığı seçim dış basında da geniş yankı buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, İngiltere ve İsviçre basını sonucu federal hükümete ve Başbakan Merz'e yönelik ciddi bir uyarı olarak değerlendirdi. Birçok gazete AfD'nin yükselişinin Avrupa siyasetini de etkileyebileceği yorumunu yaptı.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
2: DJ Hakan'la Rengarenk.
3: Ve konumuz arkadaşlar, 40 ve 50'li yaşlarda olan kadınlara bir özgüven geliyormuş. Daha böyle huzurlu hissediyorlarmış. Dolayısıyla tam o yaş aralığında kendilerini daha mutlu hissediyorlarmış. Var mı bunun bir yani açıklaması? Ya bence asıl özgürlük biraz burada başlıyor değil mi? Herkesi memnun etmeye çalışmaya bırakıyorsun orada. İnsan bir yaştan sonra şunu anlıyor. Millet zaten konuşacak. Sen bari kendi hayatını yaşa diyorsun. Aynen öyle. Şimdi özellikle kadın dinleyicilere soruyorum. Gerçekten 40'tan sonra ben artık kim ne derse desin. Dönemi başlıyor mu yoksa siz bu seviyeye 30'da mı ulaştınız değil mi? Öyle de olabilir. Daha erken de böyle. Erkekler de yazsın bakalım. Eşiniz 40'tan sonra mı değişti yoksa siz yeni mi fark etmeye başladınız? Burada Figen adında dinleyicim diyor ki ben Figen 51 yaşında oldum. Çok haklısın, sadece daha huzurlu değil. Kendimle daha çok gurur duyuyorum. 3 çocuk büyüttüm. Tek başıma 2 torunum var. Ve mutluyum. Bakımlı bayanım. Kim ne söylemiş umurumda değil vallahi diyor. Wow. Güzel. Bir diğer dinleyeceğim.
4: Bu araştırma olmadan önce ben bunun farkına varmıştım. Bayanlar belli bir yaştan sonra böyle bir kendilerine güvenmeler, sabah ciğer yermeden böyle bir aslan parçası olmalar. Ama bir içeriye doğru. Dışarıya böyle biraz değişik. Dışarıda yaşadığına getiriyor, evdekine yapıştırıyor. İşte böyle oldu, bana böyle yaptı. Tamam, cevap verseydin nasıl cevap verecektin? Peki bana niye anlatıyorsun? Ya kime anlatayım? Allah başkan. Yani gerçekten belirli bir yaştan sonra böyle diller pabuç oluyor. Doğru. Katılıyorum.
3: Evet, bu arkadaşmış bayağı bir... Yani bir şey söyleyemiyorum, neyse. Ama diyeyim ya. Halinden bezmiş gibi bir halim var yani. Var mı öyle bir şey? Aa, birazcık pozitif bak bakalım. Öyle diyeyim, her şeye böyle negatif bakmayalım arkadaşlar. Bir diğer dinleyici bakayım ne diyor. İkinci baharını yaşamaya başlıyoruz diyor. Zaman daha değerli ve kaliteli oluyor diyor. Kim diyor bunu? Çimen söylüyor. Çimen, senin bu beşinci baharın gibi mi geliyor ama? Wesley, sana koca beğendiremedim. Başka bir dinleyicim diyor ki 40 yaştan sonra gelen o muhteşem güncellemeyi, dünyaya ve insanlara karşı bakış açısını Aşık Veysel'in bir sözüyle tanımlamak istiyorum. Çay var içersen, ben var seversen, yol var gidersen. Selda Frankfurt'tan teşekkür ediyoruz.

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

0: Şarkının sonu değiliz. Ben sana hıyar mıyım? Yani, hıyar mıyım derken hıyar mıyım? Gibi bir şey geldi. İşte erkekler bazı kendilerini böyle hıyar gibi hissettiği zaman aynı bu şekilde.
1: Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. Flege Ferdi Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi Flege Ferdi Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
2: Kurfürst Tenali 47E Bremen.

0: Alo.
1: Kolay gelsin.
0: Merhaba.
1: Kiminle görüşüyorum?
0: Kiminle görüşmek istediniz?
1: Tuğba Hanım'la.
2: Konuş.
0: Ben eşiyim.
1: Eşisiniz. Ben Metropol evet. FM'den İyici Hakan.
2: Uğur abi mi yolladı? Hiç
1: konumuz nedir biliyor musunuz? Nereden bileceksiniz?
0: Yok bilmiyorum.
1: Konumuz şu. Şimdi Tuğba mı arkadaki?
2: Evet benim abi.
1: Tamam Tuğba sen hiç konuşma. Ben eşinle konuşmak tamam. İstiyorum.
2: Tamam.
1: Onspa. Kadınlar 40'lı yaşlarda, 40'lı ve 50'li yaşlarda daha böyle huzura eriyormuş. Hayat standartları en güzel yaş aralığı oymuş. Yani kadınlar 40'lı, 50'li senelerde böyle çok böyle huzurlu oluyorlarmış. Şimdi sizin eşiniz herhalde zannedersem 20'li yaşlarda öyle mi?
0: Yok 28 yaşında.
1: Ha, 28, yani 20 yani 28 yaşında. Şimdi beni aradılar, Hakan dediler, lütfen Tuğba'yı arar mısın dediler. Eşini o kadar çektiriyor ki bunun aslı var mı?
0: Var var.
1: Vır vır. Baktal amca o ne var mı? Vır vır.
0: Vır vır.
1: Peki neden? Yani şimdi bu Tuğba'nın 40 yaşına gelmesini mi bekleyeceğiz? Anlamadım ben.
0: Ben de anlamadım vallahi.
1: Anlamadı ama gayet halinden memnun musun gibi gülüyorsun yani. Ne bilmiyorum.
2: Yani yanımdayım çünkü.
0: Yanımda oldu.
1: Ha yanında olmadığı yanımda zaman oldu, geç başka bir odaya geçsene sen. Geçiyor musun?
0: Ya rahat.
1: İyi tamam rahatsın. Şimdi rahat söyle eşinin neyinden memnun değilsin?
0: Yo her şeyinden memnunum.
1: Ooo o zaman yanlış numara mı? Yanlış numarayı mı aradın?
0: Yanlış
1: numara değil. Numara. Tuğba yanında olduğu için ben biliyorum. Tuğba'ya ver bakayım bir telefonu.
0: Allah.
2: Efendim?
1: Tuğba yani adamı resmen şey yapmışsın, köle gibi yapmışsın yani baksana. Neyden geliyor bu anlat bana. Olabilir diyor. Neyden geliyor? Evde herhalde dizginler senin elinde değil mi?
2: Evet.
1: Ha, anlaşılıyor. Sesinin gürlüğünü anlıyor. Öbürü böyle zavallı böyle ezilmiş. Evet evet evet. Evet. Neden böyle? Söyle bakayım. Niye kocana böyle ızdırap çektiriyorsun?
2: Ya yok çektirmiyorum ki aslında.
1: Aslında derken zaten her şeyi tekrar bak. Aslında dedikten sonra ondan önce kullanmış olduğum bütün cümlelerine hiçbir şey yok yani. Bir değeri yoktur.
2: Evet.
1: Her şeye evet diyor. Şimdi evet hayır yarışmasında hayır.
2: Evet.
1: Bak hala evet hayır. Bak şöyle yapacağız Tuğba. Kocanı en çok neyini seviyorsun öyle söyleyeceğim ve konuyu kapatacağım.
2: Tamam. Kocamın en çok neyi mi seviyorum?
1: Evet.
2: Onun huyunu, yakışını, her şeyini.
1: Evet. Anlaşılan sizden pek malzeme çıkmayacak. Bana buradan gönderdiler numarayı. Arayın diyor Tuğba çok güzel güldürecek sizi falan filan. Tuğba sınıfta kaldı.
2: Hayır benim Türkçem fazla iyi değil ama gülüyorlar.
1: Ha senin Türkçen fazla değil.
2: Aynen.
1: Ha anladım. Senin Türkçen o zaman aynı şöyle değil mi? Bir saniye Türkçen böyle.
3: Nein anne bu sene bir tık köye gitmeyelim. Ya anne 4 hafta orada evet. Kalıyoruz benim canım sıkılıyor. Ich hab da nicht mal Freunde. Ya ama kuzenlerim beni anlamıyor. Ben diyorum ki pommes yemek istiyorum diyorlar. He was pommes ne? Boah nein anne bu sene bir tık köye git.
1: Aynen böyle mi?
2: Aynen öyle abi.
1: Çok iyi. Yazaydı bana bak. Tuğbacığım çok teşekkür ediyorum. Sizi fazla rahatsız etmeyeyim. Sen kocana tekrar böyle çile çektirmeye devam et. Size tamam. Hayatta başarılar. Kendine iyi bakıyorsun güzelim. Hoşça kal. Eşine de selamlar burada. Çüz çüz. Meine Fresse. Ay ne güzel böyle benim Türkçem çok iyi diye. Ya zız bunu da var. Benim kulağım o kadar hoş geliyor ki. Ich finde das böyle richtig fenomenal ya. Muazzam. Evet Harun Kolçak'la ilerliyorum şimdi. Vermem seni diyor. Tuğba'nın da kocasını vermediği gibi. Ne değerli kocası varmış ya Allah Allah. Haydi bakalım.

0: Metropol FM, Harun Kolçak, vermem seni ellere vermem dedi. 11.56 oldu saatlerimiz ve hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ve konumuz kadınlar 45'inden sonra, daha doğrusu 40'ından sonra 40 ile 50 yaşları arasında daha böyle huzurlu bir hayat geçiriyorlarmış. Bunun nasıl var mı dedim. Bana Of Mahlı Yunus yazdı. Şimdi Of Mahlı Yunus, biz kadınlara sorduk. Sen niye maydanoz oluyorsun? Ya, mesajı da şu arkadaşlar. 100 kiloydum, 30 yaşına girdim, 85 kiloya düştüm. Allah daha çok versin mi diyoruz burada? Ha yok, alsın değil mi? Allah daha çok alsın. Meine Fransız olam. Bir diğer dinleyeceğim. Burada bakayım ne demiş. Dinliyoruz. Sesli bir mesaj var.
1: Frankfurt'tan Şüfer Güney. Abi olay o değil. Kadınlar bir erkekleri bitirdikten sonra o işe, o ergenliğe varıyorlar. Çünkü artık biz pes ettikten sonra onlar zaten her şeyi tamam diyorlar. Haydi kolay gelsin.
0: Bu da farklı bir bakış açısı. Yani böyle varsın hiç böyle doğruluk payı var mı bilemeyeceğim. Evet. Nebahat yazmış. Kadın 40'lı 50'li yaşlarda rahatlıyor. 60-70'te özgüven tavan yapıyor. Hayat tam güzelleşmişken de gidiveriyoruz. Ah wunderbar. Bir diğer dinleyeceğim. Bakayım kendisi isim Ela. Ela da diyor ki kendimizi hayatımızın merkezine alıyoruz. 40'tan sonra diyor. Bundan sonra ben keyfim ve kahyası kıvamında bir hayat yaşıyoruz. O yüzden de kimin ne dediğini ve ne düşündüğünü anlıyoruz ama takmıyoruz. Oh! Vay be. Alın size şimdi bir şarkı. Takmıyorsun he?

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
2: Ich bin Tanja Wagner. In der neuen Bildungsstudie PISA schneiden Schülerinnen und Schüler in Deutschland so schlecht ab wie nie zuvor. Das haben die Autoren der Studie in Berlin erklärt. Im Lesen, Mathe und den Naturwissenschaften wurden bei den getesteten 15-Jährigen die niedrigsten Kompetenzwerte seit Beginn der PISA-Erhebung erzielt.
3: Es ist mal wieder ein echter PISA-Schock. Jedem dritten Teenager fehlt das Grundverständnis beim Lesen und in Mathe. In den Naturwissenschaften fehlt es jedem vierten. Und Jugendliche, die richtig gut in diesen drei Bereichen sind, gibt es kaum noch. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland im Mittelfeld, so wie Frankreich und die Niederlande. Die Schweiz und Österreich schneiden deutlich besser ab. Und der schulische Erfolg hängt stärker als in anderen Ländern von den Eltern ab. Und zwar nicht, ob sie eingewandert sind, sondern wie viel Geld sie haben. Thomas Bremser, Redaktion.
2: Im Bundestag steht die Haushaltswoche an. Die Grünen werfen der Regierung Tricksereien vor. Geplant sind 2027 Ausgaben von mehr als 555 Milliarden Euro. Das ist deutlich mehr als im laufenden Jahr.
4: Nicht nur die geplanten Ausgaben, auch die Neuverschuldung steigt deutlich. Im kommenden Jahr auf fast 119 Milliarden Euro nur im Kernhaushalt. Dazu kommen neue Kredite aus den Sondervermögen für Bundeswehr, Klimaneutralität und Infrastruktur. In Summe sind das neue Schulden in Höhe von rund 200 Milliarden Euro. Opposition, Gewerkschaften und Verbände kritisieren unter anderem, dass die Ausgaben für Verteidigung zu hoch sind, aber zu wenig in Bildung investiert und im Sozialbereich gekürzt wird. Diana Kramer, Redaktion.
2: Deutschlands Gasspeicher könnten einer Branchenschätzung zufolge Anfang Februar vollständig leer sein, sollte der Winter sehr kalt werden. Das geht aus einem Papier des Gasspeicherverbands Ines hervor. Ausgangspunkt der Schätzung ist, dass der Füllstand am 1. November bei 77% liegen wird. Sollte der Winter warm und normal kalt werden, so reicht das gespeicherte Gas den Modellrechnungen zufolge locker aus. Australien will die sozialen Medien noch schärfer regulieren. Nutzer ab 16 Jahren sollen künftig wählen können, ob sie einen von Algorithmen zusammengestellten Feed in ihren sozialen Netzwerken sehen wollen oder lediglich Beiträge von Freunden und Content-Creators, denen sie selbst folgen. Aktuell sind in Australien schon Social-Media-Konten für unter 16-Jährige verboten.
1: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
5: Değerli dinleyenler, İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesine ilişkin davada karar duruşması bugün görülüyor. 14 yaşındaki sanık hakkında savcılık toplam 21 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası talep etmişti. Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nin bugün kararını açıklaması bekleniyor. Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir'de 4 ayrı yerde soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamasına göre soruşturmalar dolandırıcılık, kara para aklama, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticareti iddialarını kapsıyor. İzmir'de yaklaşık 1 milyar liralık mal varlığına el konuldu. Üsküdar Belediyesi'nde daha önce iki kez ertelenen başkan vekili seçimi bugün yapılıyor. Belediye çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yalnızca meclis üyelerinin binaya girişine izin veriliyor. CHP ve Yeni Parti önceki seçime katılmamış, salt çoğunluk sağlanamadığı için oylama ertelenmişti. Antalya'da Aksu, Kepez ve Serik ilçelerinde orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler bazı yerleşim alanlarını tehdit etti. 3 ev tahliye edildi. Bazı yapılar yangından etkilendi. Ekipler yüzlerce personel, arazöz ve iş makinesiyle müdahaleyi sürdürüyor. Öte yandan Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangını Ula'ya sıçradı. Burada da yangına müdahale sürüyor. Süper Lig'de 4. hafta tamamlandı. Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenerken Galatasaray Başakşehir'i 3-2 yendi. Trabzonspor Gençlerbirliği karşısında 5-0 kazandı. 4 hafta sonunda Galatasaray 10 puanla lider, Beşiktaş ve Kocaelispor ise 9'ar puanla takipte. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu yarın başlıyor. Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek. Galatasaray yarın saat 21'de Sporting deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe ise Perşembe günü saat 18.45'te Roma'yı ağırlayacak. Haberlerimizi dinlediniz. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
6: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz.
7: DJ Hakan'la Rengarenk.
8: Rengarenk'imiz saatini geride bıraktık. Önümüzdeki bir saat içerisine yine bir konuya değineceğim arkadaşlar. Ben sosyal medyada dolaşırken dün akşamleyin. Şimdi daha doğrusu bir şeyler okudum, ondan sonra ChatGPT'yi aldım. Dedim ki bir erkek bana dokunuyor diye yazdım. ChatGPT'nin bana vermiş olduğu cevap: tehlikedeyseniz veya rahatsız hissediyorsanız hemen o kişiden uzaklaşın ve daha fazla insanın olduğu güvenli bir yer bulun. Acil yardım istemek için polisi arayın. Yalnız değilsiniz ve bu sizin suçunuz değil. İlk önce bana sordu tabii ki: kız mısın, erkek misin diye. Ben de kızım dedim yani. Aynı soruyu tekrar sordum bir erkek olarak. Bir kız bana dokunuyor dedim. Bana verdiği cevap: bir kız size dokunuyorsa bu genellikle size karşı güven veya çekim hissettiği anlamına geliyor. Yani bu nasıl bir çelişki oluyor? Yani bir erkek böyle hafiften dokunduğu zaman hemen kaç git oraya falan böyle, polisi ara, vur, kır, as, patlat. Bir kız dokunduğu zaman size yakınlık hissediyor diye. Yani bu aşırı bir çelişkili bir ifade değil mi? Var mı sizin bir düşünceniz? Ben böyle yani ben ne diyeceğimi şaşırdım burada. Burada resmen ayrım yapıyor bu. Şimdi kimileri mavi boncuk dağıtıyor, kimileri kırmızı elma dağıtıyor. Bana elma dağıtan bir dinleyicim var. Kırmızı elma var, yer mi? Yeğenim diyor.

0: Onda bunda şundadır. Mavi boncuk kimdeyse benim gönlüm ondadır. Şimdi mavi boncuğu siz dağıttığınız sürece mavi boncuğun nerede olduğu da belli olmuyor. Yani. Bana soracak olursanız. Evet, bir dinleyicim bu ChatGPT ile yaptığım bir soru sonrasında almış olduğum cevabı istinaden.
1: Hakan, önemli ayrıntıyı unutmuşsun. Kel olduğunu söylememişsin.
0: Evet ya, ChatGPT ben kelim deseydim mutlaka cevabı da çok daha farklı olacaktı gibime geliyor mu acaba? Bu nasıl bir cümle kurmaydı ya? Vallahi ben de artık cümleleri eskisi gibi kuramıyorum.
2: Carlos, benim canım sıkılıyor. Ich hab gar nicht meine Freunde. Ya ama kuzenlerim beni anlamıyor.

Interjet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Interjet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.

Ve yine bilmiyorum, bugün herhalde erkekler sırf yani sırf erkekleri giydiriyoruz arkadaşlar. Yani önüme düşen böyle hikayeler de yani şimdi bana da hak vereceksiniz. Bakın şimdi Minyonları biliyorsunuz değil mi? Hani bu çizgi film karakteri olanlar. Böyle sarı sarı ortalıkta koşturuyorlar. Bir şeyleri doğru düz beceremiyorlar biliyorsunuz. Şimdi bir gün bu filmin yaratıcıları, daha doğrusu bu karakteri yaratıcılarına sormuşlar. Ya bu minyonların neden hepsi erkek? Hiç mi kadın minyon yok diye sormuşlar. Siz hiç düşündünüz mü? Hepsi neden erkek, hiç kadın yok diyorsunuz. Adamın cevaba bakar mısınız? Adam diyor ki, bunlar o kadar aptal.

Vallahi helal olsun sana. Aslında biz aptal değiliz, biliyor musun? Sadece bazı kararlarımız, yani bana soracak olsam biraz daha fazla özgüvenli mi ne desem. Şimdi onun yanı sıra bu böyle dedikten sonra hepsi, milyonların hepsi erkek deyince ben bazı şimdi arkadaşlara bakınca belgesel izliyor gibi hissediyorum kendimi. Ama adamın hakkını yeminim arkadaşlar. Laf bence çok zekice olmuş. Kadınları böyle bir yandan överken erkekleri de böyle komple otobüsün altına atıvermiş. Şimdi cici kızlardan, minyonları bırakıp cici kızlara geçelim.

delisin dedi. Hangi birimiz akıllı ki burada? Şimdi Burcu Güneş'in Ben Yanmam adı şarkısını bir çalıvereyim sizlere. Ondan sonra yine mikrofonu sizlere bırakacağım. Dolayısıyla beni aramanız gerekecek. Niçin arayacaksın onu da biraz sonra söyleyeceğim. Ayrılmayın.

Burcu Güneş, ben yanmam. 12.25 yaptık saatlerimizi. Rengarenk programdasınız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. En güzel şarkılarımızla sizlerle birlikteyiz. Abi gel, kalkıyor. Nefessiz kaldım. Oh. Şimdi erkekler için üretilen ama zamanla kadınların kullandığı şeyler nedir? Hiç aklınıza böyle geçiyor mu şey? Aslında bir ürün var. Bu erkekler için üretilmiş. Ama zamanla bunu kadınlar kullanmaya başlamışlar. Aklınızdan geçen herhangi bir şey var mı? Yazın bana 0 32 117 970 71. Sesli mesaj olur, yazılı olur, mektup gönderebilirsiniz. Canlı telefon bağlantılarımız olabilir. 0 32 117 970 71. Hadi bakalım, yazın bana. Çok ilginç şeyler var arkadaşlar. Her sene yok ya. Vallahi öyle mi diyeceksiniz? Genel o. Hayretler içerisinde böyle. Ondan sonra erkekler. Şimdi sadece erkekleri geçirdik burada. Pardon, yani giy dedik daha. Değil mi burada? Ondan sonra burada şimdi birazcık da hanımlara dokunduruverelim burada. Bizim her şeyimizi aldınız, götürdünüz, aldınız. Aslında bunlar bize ait diyerekten erkeklerin eline bir koz veriyorum. Az sonra siz yazın bana. Aslında erkekler için üretilip de kadınların bunları artık biz kullanacağız dedikleri ürünler nedir? Yazın bana.

0: Metropol FM'desiniz. 12.31 oldu saatimiz. Rengarenk programında arkadaşlar. Ve konumuz birazcık ilginç. Birazcık ilginç değil de böyle hep böyle görüp de görmediğimiz şeyler var değil mi? Mesela aslında erkekler için üretilen seneler önce, bundan çok çok seneler önce erkekler için üretilip de sonradan kadınların buna çökmesine... Ben çökme diyeceğim artık, başka şey bulamıyorum. Çöktükleri şeyler, nesneler, eşyalar nelerdir arkadaşlar? O kadar çok mesaj geldi ki şimdi. Bir dinleyicim, sadece bir dinleyicim doğru cevabı verdi. O dinleyicimin cevabını biraz sonra söyleyeceğim. Bir dinleyicim bakayım bana ne diyor. Duygu, pardon Burcu. Tıraş bıçağı diyor. Bak şimdi tıraş bıçağı erkek de kullanıyor, kadın da kullanıyor. Sadece kadınların kullandıklarından bahsediyorum ben şimdi. Zor. Bir diğer dinleyicim. Kepi olabilir, cüzdan olabilir diyor. Pantolon olabilir mi? Pantolon değil. Bir dinleyicim.
1: Yani bir de sen güçlü kadınsın diye adama çevirdiler beni. Geçen hafta mesela Cuma'ya gittim.
0: Evet. Bu da bizim Cano Canan konunun dışında yine. Allah kabul etsin Cano Canan. Ama konumuz şimdi erkeklerin önceden, daha doğrusu kullanıp da kadınların şu anda kullandığı şey nedir? Gerçi erkekleri de kullanıyorsunuz ama yani o da öyle de olabilir. Bir diğer dinleyicim. Pantolon küpe aklıma geliyor Hakan, ben Ayhan. Küpe takan erkek var. Ondan sonra pantolon giyen erkek de var. Şapka diyen var, gömlek, pantolon, kravat, yani o kadar çok şeyler yazmışsınız ki burada araba diyenler var, jilet diyenler var. Ondan sonra bir dinleyicim de ne demiş burada?
2: Tornavida be ya.
0: Tornavida mı? Ya. Ya bu nasıl bir fantezidir ya? Aklına gelen ya sırf kadınlar tornavida. Erkekler artık tornavida kullanmıyor. Ben lafı fazla uzatmıyorum şimdi. Size söyleyeceğim arkadaşlar. Birincisi. Etek. Evet, rahat olduğu düşüncesiyle ilk olarak soylu erkekler tarafından kullanılıyordur bu Avrupa'da erkekler. Sonra... İkincisi, tight. Bildiğimiz tightler var ya. Soğuktan korunmak için kraliyet ailesine mensup erkekler tarafından kullanılırdı. Dur daha o bitmedi. Sonra uzun saç, peruk daha doğrusu. Şimdi kellik sorunu yaşayan erkekler için üretilmiştir ve zamanla soyluluk statüsü haline gelmiştir. O yok burada. Bir diğer şey. Makyaj. Evet, beyaz tez, daha doğrusu insanların beyaz ten rengi güzelliğin ve asaletin sembolüydü. Bu yüzden erkekler makyaj yaparlardı. İlk erkeklerde varmış arkadaşlar bu. O erkeklerde varmış bunlar. Ya tabii ki abi sen işte onu. Yani ilginç. Bir şey daha var şimdi. Bu da çok ilginç. Pembe renk elbiseler. Şimdi geçmişte pembe erkek, daha doğrusu rengiyken mavi kadın rengiymiş, fakat zamanla bu durum tam tersine dönmüş. Dediğim gibi kadınlar çökmüş. Yok, kullanmışlar, yok ben istemiyorum, ben el pembeyi istiyorum. Şimdi bazı dinleyicilerim burada topuklu ayakkabı demiş. Evet, topuklu ayakkabı doğru arkadaşlar. İsmail Sarı Ekiz. Topuklu ayakkabı diyen ilk dinleyicim oldu. Şimdi bunun sebebi de askerlerin at üstünde daha iyi denge kurabilmesi için erkekler tarafından kullanılıyordu. Topuklu ayakkabı. Aklınıza gelen başka bir şey var mı? Benim elimdeki bilgiler bunlar. Oy kullanma diyor. Yani oy kullanmayı erkekler de kullanıyor. Bakın sadece kadınların, yani genelde kadınların kullanmış olduğu şeyler. Siz düşünün, ben... Mavi gecelerle rıhtıma doğru böyle süzüle süzüle sinsice gideyim. Benimle takılmak isteyenler varsa buyurun. misafirimsiniz. Ümit Sayın da yanımızda. Mavi geceler, rengarenkli.

en güzel şarkılarından bir tanesini Ümit Sayın seslendirdi. Mavi Geceler dedi. 12.40 yaptık saatlerimizi. Teşekkür ediyoruz kendisine. Evet, zamanında erkekler için üretilip de sonradan kadınların çökmüş olduğu kıyafetler veyahut da ürünler nedir dedim. Bütün bunları saydım. İki tane mesaj geldi. Bunları da okumadan geçemeyeceğim. Bir dinleyicimiz diyor ki... Yok pardon, bir dinleyicimiz diyor ki erkeklerin önceden kullanıp da şimdi kadınların kullandığı şey nedir? Naim Süer. Ömrümüzü be ya, ömrümüzü. Evet, ömrümüzü kullanıyorlar, güle güle kullansınlar. Yani kimi zaman iyi kullanıyorlar bence. Bizlerden bile daha iyi kullanıyorlar.

0: Bir müzisyenin duyabilmesi, bir inşaatçının ellerini kullanabilmesi gerekir. Kaza veya hastalık nedeniyle mesleğinizi yapamayacak duruma gelirseniz ne olacak? Herkese bir Berufsunfähigkeit sigortası şart. Allianz Sigorta, Yasin Civan sizi bilgilendiriyor.
1: Kurfürsten Ali 47E Bremen.
0: Telefon 897 62 00.

kafayı yemek üzereyim, az kaldı. Doktorum nerede? Zor. Şimdi arkadaşlar, adamın teki bir şirketi 122 milyon Türk lirasının, yani karşılığında, daha doğrusu Türkiye'de oluyor bu olay, 122 milyon liraya dolandırıyor. Yani şirketin paralarını alıyor, 122 milyon lira. Adam bunun 60 milyonuna kumar oynuyor. 5 milyonuna ise sevgilisine estetik yaptırıyor. Yani 5 milyona. Ondan sonra diyor ki hiç pişman da değilim diyor. Yani pişman olman için ne olması gerekiyordu? Onu da bir açıklasa. Yani estetiği de unutmamış yani. Fedakar sevgili, öyle değil mi? Kendisi. Yani bir de burada şeyi anlayamadım. 5 milyona sevgilisine estetik yaptırmış. Adam mıydı acaba o? O nasıl bir estetik? Oğlum 5 milyonu bana, tamam mı? Bana harcasan tamam, ben de Angelina Jolie gibi olurum vallahi ya. Olmaz olsun diyor Seden Gire. Vallahi olmaz deme, oluyor işte, görüyorsun. 12.46 oldu saatlerimiz. Rengarenktesiniz. Yine eskilere doğru gidiyoruz. Bu güzel şarkımızla ilerliyoruz. Yavaş yavaş, emin adımlarla. Hızımızdan ve kalitemizden hiç ödün vermeden. Ne diyoruz? Tüm zamanlarımızın en güzel ve günümüzün en yeni şarkılarıyla sizlerle birlikte 24 saat boyunca nerede olursanız fark etmiyor.

0: Ne demiştik? Çalıştığı bir firmayı 122 milyon lira dolandıran ve sevgilisine de 5 milyon liralık estetik yaptıran adam. Adam yakalanıyor, 60 milyonu kumarda kaybettim diyor. Muhasebeci kendisi tabii ki. Pişman da değilim diyor. Evet, bir dinleyicim şöyle bir mesaj göndermiş.
1: Merhaba Hakan Bey, ben Bulgar Akmet. Bu demek estetik yapan çok dünyanın en çirkiniymiş ki bu kadar para gitmiş yani. Vay vay vay, teessüf ederim, bu ne çirkinlik böyle ya.
0: Belki çirkin değil, adam kendine göre bir model çizdirmiştir, o da olabilir. Şimdi 5 milyon estetik de yani kadını baştan mı yarattınız yani anlamış değilim. Evet, bir dinleyicim diyor ki bakayım burada. Evet, hier sagt sie und zwar. Hala bir Haluk Levent değil diyor. Yani ondan büyük bir dolandırıcı olamaz diyor. Sonra başka bir dinleyicim şöyle bir adam bulamadık diyor. Nurgül. İsmimle Nurgül, Hakan oku lütfen diyor. Şöyle bir adam bulamadık. Nurgül, yani hangi açıdan böyle, estetik mi yaptırsın yoksa, yani anlayamadım ben tam orayı. Başka bir dinleyicim, ben olsam ben de pişman olmam diyor. Doğru mu? Yeşim göndermiş. Seveceksiniz, böyle adamları sevin diyor. Parayı bulunca daha iyisini almak yerine eskisini modifiye etmiş diyor. Çok iyi ya. Yani sizler de bekliyorsunuz değil mi? Bekler gibi bir haliniz var. Hakan Bektaş, Bilal Hancı, yaktın beni diyor şimdi. Ah ah. Rengarenk'tesiniz, mikrofona ben.

Evet, ve şirketini 122 milyon dolandıran muhasebeci. Sevgilisine 5 milyon liralık bir estetik yaptırmış. 60 milyon lira kumarda kaybetmiş. Ondan sonra pişman değilim ben diyor. Çok da rahatım diyor. Bir dinleyicim diyor ki 5 milyon da kendine harcasaydı en azından tanınmaz halde olurdu ve yakalanmazdı diyor. Stuttgart'tan Cemil Üstün. Doğru söylüyorsun Cemil. Tecrübe konuşuyor. Bir diğer dinleyicim. Yusuf. Yusuf arkadaşımız ne diyor? Şimdi iyi dinleyin arkadaşlar, bakın. Yusuf arkadaşımız ne diyor? 5 milyona 5 milyon sevgilim olur Hakan diyor. Tanesi 1 lira mı yani? Ne alırsan 1 lira abim olur. Ya bak Yusuf, sen zaten bu hesapla, yani sende 150 milyon da olsa sen olmaz. Hesabını kitabını bilmiyorsun sen. Tamam mı? Olmuyor. Evet, 12.55 yaptık ve saatlerimiz, bakıyorum, evet. Rengarenk programımızın sonuna geldik yine arkadaşlar. Tamam, üzülmeyin. Yarın yine buradayız. Beni de bırakın zaten biraz sonra. Nordrhein-Westfalen'de Fuat arkadaşım sizlerle birlikte olacak. Yine güzel bir program hazırladı. Güzel yani hazırlıkları var. Bana söyledi. Şunları söyleyeceğim. Şunları yapacağım Hakan. Bunları yapacağım böyle. Bundaba. Saat 15'den sonra da kim geliyor? Tabii ki Chucky, Esra geliyor. Bizim deli kızımız geliyor. Saat 19'a kadar sizlerle birlikte olacak. Ben yarın sabahın köründe yine saat 6'dan itibaren sizlerle birlikte Çay Şekeri programını ve ardından da Rengarenk programını sunacağım. Radyonuzdan sakın ayrılmayın arkadaşlar. Çünkü en keyifli şarkılarımızda hep sizdeyiz. İster ben olayım ister olmayayım. Herkesine hitap eden parçalarımız var. Metropol Efendisi'niz ve tüm zamanların en güzel ve en günümüzün en yeni şarkıları. 24 saat boyunca sizlerle birlikteyiz. Keyfiniz bol olsun. Mikrofona ben DJ Hakan. İnsa adresim DJ Hakan Berlin.

0: Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır.
1: Ege Türk ailecek yenir, adını herkes bilir. Ege Türk.

Neden Allianz Sigorta Yasin Civan? Ulaşılabilir ekip, kasko hasarını hızlı giderme, sadece yıllık 19.90'a çok hizmetli Schutzbrief, tüm Türkiye'de geçerli ücretsiz araç sigortası, yıl sonuna özel indirimler. Sunduklarımız saymakla bitmez. Allianz Sigorta Yasin Civan. Telefon Bremen 897 62 00.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Die Polizei hat den Tatverdächtigen festgenommen, der mehrere Sabotageangriffe auf das deutsche Stromnetz verübt haben soll. Nach dpa-Informationen fiel der 48-Jährige der Polizei in der Nähe des Kraftwerks Weißweiler bei Aachen auf.
2: Die Behörden hatten seit Tagen nach dem Mann aus dem Ruhrgebiet gefahndet. Er soll in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen versucht haben, mit selbstgebauten Raketen das Stromnetz zu stören. Gelungen ist ihm das aber nicht. Die Polizei kam dem Mann auf die Spur, weil er selbst Bekennerschreiben verfasste. Sie fanden sein Fahrzeug am Hambacher Forst. Offenbar hat der Verdächtige auch in den vergangenen Tagen noch versucht, Anschläge zu verüben. Thomas Bremser, Nachrichtenredaktion.
1: In der ersten Bundestagssitzung nach dem Sommer geht es gleich ums Ganze, den Bundeshaushalt. Finanzminister Klingbeil hat zum Auftakt der Haushaltswoche seine Pläne für das kommende Jahr verteidigt. Dass die Investitionspolitik und die Reformen der Bundesregierung wirken, zeige sich an der wieder stärker wachsenden Wirtschaft, sagte Klingbeil.
3: Dieser Haushalt bildet ein neues Fundament für Wachstum, für Beschäftigung und für soziale Sicherheit. Wir bauen die Infrastruktur von morgen. Wir machen aus dem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität ein einzigartiges Zukunftsprogramm für unser Land.
1: Der Haushalt 2027 sieht Ausgaben von über 555 Milliarden Euro vor. Etwas mehr als in diesem Jahr. Dazu kommen neue Kredite aus den Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie für die Bundeswehr. Insgesamt soll die Neuverschuldung damit bei gut 200 Milliarden Euro liegen. Bundesbildungsministerin Karin Prien hat die schlechten Ergebnisse Deutschlands bei der PISA-Studie als besorgniserregend bezeichnet. Überraschend sei das aber nicht, denn die Ergebnisse lägen im Trend anderer Bildungsstudien. Im neuen PISA-Vergleich schneiden Schüler in Deutschland so schlecht ab wie nie zuvor. In Lesen, Mathe und Naturwissenschaften wurden bei den getesteten 15-Jährigen die niedrigsten Werte seit Beginn der PISA-Erhebung erzielt. Tabakkonsum kann einem WHO-Bericht zufolge die Chance auf eine Schwangerschaft schmälern. Zu diesem Schluss kommt die WHO nach Prüfung zahlreicher Studien aus den vergangenen zwei Jahrzehnten. Rauchende Männer hätten häufiger Erektionsstörungen sowie geringere Spermienzahlen als Nichtraucher. Rauchende Frauen hätten ein 40% höheres Risiko von Unfruchtbarkeit verglichen mit Nichtraucherinnen.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez ertelenen başkan vekili seçimleri yapılıyor.
5: Evet, Üsküdar Belediyesi'nde bu seçimler üçüncü turu da bitirdi. Çünkü üçüncü turda da bir sonuç çıkmadı. Üçte ikilik bir çoğunluğun sağlanması gerekiyordu ama ilk üç turda da zaten Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 2 oy farkla, 3. turda da 3 oy farkla öndeydi ve 4. turda da salt çoğunluğu elde ederek Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkanı oldu. Dolayısıyla şimdi Üsküdar Belediyesi Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu belediye başkan vekilliğinde.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun önemli paylaşımları oldu. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını ifade etti. Bu açıklama sonrasında yanıtlar da gecikmedi.
5: Evet, Euronews'un sorularını yanıtladı Kemal Kılıçdaroğlu. Bir programa katıldı ve burada Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını ifade etti. Yani siyasi görüşünden dolayı da içeri alınmış biri değil dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı ilan edip ondan sonra bu oldu diye ona siyasi dava diyemezsin dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap hemen Dilek İmamoğlu'ndan geldi, onu söyleyelim. Dilek İmamoğlu diyor ki Ekrem İmamoğlu tam 18 aydır siyasi bir rehine olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Bu gerçeği görüp bildiği halde kirli oyunların peşinden giderek hakikati çarpıtmaya çalışan ve gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah'a havale ediyorum dedi.
4: Güçlü, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi.
5: Evet, Ahmet Davutoğlu dün ifadesini verdi ve bu ifadenin ardından da bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilktir dedi. Bir başbakan bu konuda şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır dedi. Bu benim itibarım değil, milletin de itibarını düşürmektedir, söz konusu budur dedi. Aynı zamanda bu yaklaşımın ceza muhakemesi kanunuyla bağdaşmadığını ifade etti. 2021'de yapmış olduğu bu konuşmanın arkasında olduğunu söyledi. Ben eleştiride bulundum dedi. Önemli olan benim o konuşmamın içeriğindekilerin araştırılmasıydı diye konuştu.
4: Antalya ve Adana'da çıkan 3 orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Son durum nedir Güçlü?
5: Evet, özellikle Antalya'daki yangın bir hayli büyüktü. Birkaç noktada çıkmıştı ki senin de ifade ettiğin gibi. Aynı zamanda Adana'da çıkan yangında vardı tabii. Tüm bunlara şu anda uçaklar, helikopterler ve birçok personelle beraber müdahale ediliyor. Tüm bu yangınları kontrol altına alınma çalışmaları da sürüyor. Tabii özellikle Antalya'daki yangın rüzgarın etkisiyle büyümüştü. O bölgede bazı mahalleler ve evler de boşaltılmıştı.
4: Ve Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu yarın başlıyor. Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek.
5: Evet, Galatasaray yarın akşam Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise Perşembe akşamı kendi sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Bu arada Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlardan önce Nepal'de yaşanan sel felaketi için bir saygı duruşunda bulunulacak.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Şimdi...

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya-Anhalt'ten gelen seçim sonuçları CDU açısından büyük bir siyasi darbe oldu. Parti yönetiminin toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Friedrich Merz, sonucun kendisini derinden etkilediğini açıkça dile getirdi. Merz, seçim gecesi ortaya çıkan tabloyu beklemediğini ve sonuç karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını vurguladı.
2: Wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben. Es hat Auswirkungen auch auf die internationale Lage. Wenn man allein sieht, wer gestern gratuliert hat, dann zeigt das, welche Beachtung dieses Wahlergebnis auch international findet.
1: Başbakan Merz'e göre Saksonya-Anhalt'teki sonuç yalnızca CDU'yu ya da eyalet siyasetini etkilemeyecek. Başbakan seçimin Almanya'nın uluslararası konumunda da yankı yaratacağını düşünüyor. CDU yaklaşık %17 oy aldı. Bu önceki seçime kıyasla neredeyse 20 puanlık bir kayıp anlamına geliyor. Merz de yenilginin büyüklüğünü kabul ederek parti içinde sonuçların değerlendirilmesi gerektiğinin sinyalini verdi.
2: Ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat. Das Ganze wird natürlich Konsequenzen haben müssen. Wir werden in zwei Wochen zwei weitere Landtagswahlen haben in Mecklenburg-Vorpommern und hier in Berlin. Und wir werden in zwei Wochen erneut Wahlergebnisse zu analysieren haben, die möglicherweise auch weitere Bedeutung haben.
1: Merz, seçim yenilgisinin ardından federal hükümetin reform politikasından vazgeçmeyeceğini de açıkça ortaya koydu. Tam tersine mevcut çizgiyi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.
2: Deswegen ist meine Entschlossenheit, den Reformkurs fortzusetzen, ungebrochen. Aber ich weiß, dass wir mehr tun müssen, als nur mathematisch, volkswirtschaftlich, wie immer Sie es nennen wollen, diese Reform zu begründen.
1: Başbakan aynı zamanda koalisyon ortağı SPD ile reformların gerekçesini topluma daha iyi anlatmaları gerektiğini düşünüyor.
2: Wir müssen sie besser erklären. Ja, das ist so ein Standardsatz, den wir häufig verwenden. Aber dieser Satz reicht nicht mehr. Ich will es wiederholen. Wir müssen versuchen, ich selbst auch, die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen. Die Lebenssituation vieler Menschen in Deutschland ist schwierig.
1: Değerli dinleyenler, Başbakan Friedrich Merz böylece Saksonya-Anhalt'teki yenilginin CDU açısından sonuçsuz kalmayacağını kabul etti. Federal hükümetin reform çizgisinden geri adım atmayacağını da net bir biçimde ortaya koydu. Şimdi gözler CDU'nun seçim yenilgisinden hangi somut sonuçları çıkaracağına çevrildi. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.

Güvenli bir hayat, güvenli sigortayla mümkün. Ama güvenli bir sigorta sadece sizi anlayan ve güvenilir bir uzmanla mümkün. Allianz Genel Temsilciniz Yasin Civan size yardımcı oluyor. Otomobil, ev, yangın ve her türlü sigortanız için sigorta uzmanınız Yasin Civan. Kurfürst Tenali 47E Bremen. www.allianz-civan.de

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Nach einer Serie von Sabotageangriffen auf das deutsche Stromnetz ist der flüchtige Mann festgenommen worden. Der 48-Jährige hat bei seiner Festnahme Sprengmittel bei sich gehabt, teilte die Polizei Köln mit. Außerdem hätten Einsatzkräfte im Unterholz ein Zelt gefunden, das mit weiteren Sprengladungen versehen gewesen sei. Der Mann habe bei seiner Festnahme in der Nähe des Kraftwerks Weißweiler bei Aachen keinen Widerstand geleistet. Sein Motiv ist noch unklar. Bundesbildungsministerin Prien hat die schlechten Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie als besorgniserregend bezeichnet. Die Ergebnisse lägen im Trend anderer Bildungsstudien und überraschten nicht, sagte sie. Im neuen PISA-Vergleich schneidet Deutschland so schlecht ab wie noch nie.
2: Im Lesen, in Mathe und den Naturwissenschaften fehlt bei vielen der 15-Jährigen, die getestet wurden, das Grundverständnis. Und Jugendliche aus sozial schwachen Familien schneiden deutlich schlechter ab. Auch das besorgt die Bildungsministerin. Dass die soziale Schere immer weiter aufgehe, sei nicht hinnehmbar. Der Suchtbeauftragte Streeck vermutet, dass soziale Medien eine große Rolle spielen. Ein früher und problematischer Social-Media-Konsum würde die schulische Leistung messbar beeinträchtigen. Thomas Bremser, Redaktion.
1: Der Herbst steht vor der Tür, bald beginnt die Heizsaison. Seit Wochen wird darüber diskutiert, ob das Gas für den Winter reichen wird. Der Gasspeicherverband Ines schätzt, dass die Gasspeicher im schlimmsten Fall schon im Februar leer sein könnten.
3: Der Verband hat verschiedene Szenarien durchgespielt. Wenn die Speicher zum 1. November zu knapp 80% gefüllt sind, reicht das Gas locker aus, allerdings nur, wenn das Wetter mitspielt. Sollte es ein richtig kalter Winter werden, wird's eng und die Speicher wären spätestens Anfang Februar leer. Sollten die Lieferungen über die Flüssiggasterminals oder Pipelines etwa aus Norwegen nicht ausreichen, müssten Extrakapazitäten eingekauft werden. Und das dürfte teuer werden. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Viele Mütter arbeiten nach der Geburt ihres ersten Kindes weniger. Dadurch verdienen sie auch langfristig weniger. Eine Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarktforschung zeigt, was Kinderbetreuung bewirkt. Demnach trägt der Ausbau erheblich dazu bei, dass Frauen nach der Geburt mehr arbeiten und langfristig mehr verdienen. Das könnte das Ungleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt mindern. Allerdings fehlen in Deutschland aktuell 300.000 Kita-Plätze für unter Dreijährige.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü, merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez ertelenen başkan vekili seçimleri yapılıyor.
5: Evet, Üsküdar Belediyesi'nde bu seçimler üçüncü turu da bitirdi. Çünkü üçüncü turda da bir sonuç çıkmadı. Üçte ikilik bir çoğunluğun sağlanması gerekiyordu ama ilk üç turda da zaten Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 2 oy farkla, 3. turda da 3 oy farkla öndeydi ve 4. turda da salt çoğunluğu elde ederek Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkanı oldu. Dolayısıyla şimdi Üsküdar Belediyesi Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu belediye başkan vekilliğinde.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun önemli paylaşımları oldu. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını ifade etti. Bu açıklama sonrasında yanıtlar da gecikmedi.
5: Evet, Euronews'un sorularını yanıtladı Kemal Kılıçdaroğlu. Bir programa katıldı ve burada Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını ifade etti. Yani siyasi görüşünden dolayı da içeri alınmış biri değil dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı ilan edip ondan sonra bu oldu diye ona siyasi dava diyemezsin dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap hemen Dilek İmamoğlu'ndan geldi, onu söyleyelim. Dilek İmamoğlu diyor ki Ekrem İmamoğlu tam 18 aydır siyasi bir rehine olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Bu gerçeği görüp bildiği halde kirli oyunların peşinden giderek hakikati çarpıtmaya çalışan ve gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah'a havale ediyorum dedi.
4: Güçlü, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi.
5: Evet, Ahmet Davutoğlu dün ifadesini verdi ve bu ifadenin ardından da bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilktir dedi. Bir başbakan bu konuda şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır dedi. Bu benim itibarım değil, milletin de itibarını düşürmektedir, söz konusu budur dedi. Aynı zamanda bu yaklaşımın ceza muhakemesi kanunuyla bağdaşmadığını ifade etti. 2021'de yapmış olduğu bu konuşmanın arkasında olduğunu söyledi. Ben eleştiride bulundum dedi. Önemli olan benim o konuşmamın içeriğindekilerin araştırılmasıydı diye konuştu.
4: Antalya ve Adana'da çıkan 3 orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Son durum nedir Güçlü?
5: Evet, özellikle Antalya'daki yangın bir hayli büyüktü. Birkaç noktada çıkmıştı ki senin de ifade ettiğin gibi. Aynı zamanda Adana'da çıkan yangında vardı tabii. Tüm bunlara şu anda uçaklar, helikopterler ve birçok personelle beraber müdahale ediliyor. Tüm bu yangınları kontrol altına alınma çalışmaları da sürüyor. Tabii özellikle Antalya'daki yangın rüzgarın etkisiyle büyümüştü. O bölgede bazı mahalleler ve evler de boşaltılmıştı.
4: Ve Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu yarın başlıyor. Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek.
5: Evet, Galatasaray yarın akşam Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise perşembe akşamı kendi sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Bu arada Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlardan önce Nepal'de yaşanan sel felaketi için bir saygı duruşunda bulunulacak.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 21 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 16 ile 22 derece arasında değişecek. Hoş ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka ve yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi başlıyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk. Özyörem.
7: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz başladı. Hande Yener'le başlıyoruz. Enerjimizi yerine getirecek, kendimize güvenimizi arttıracak bir şarkı. Benden bir tane daha yok sizlerle.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Değer verdiklerine yakın kalmanın bir yoludur. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitli, dünya çapında para gönder. Remitli olarak ticari faaliyet gösteren Remitli Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
2: Aleano Nahilfe.
3: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
4: Teşekkür ederim baba. Aleano Nahilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
3: Aleano Nahilfe, Brimpass ile ücretsiz özel ders. Aleano Nahilfe, Brim ve Demnos'ta her yerde.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Hanımlar beyler, merhaba, ben Esra. Ben ara ara Almanya'ya böyle bir kızıyorum ya, bir türlü dijitalleşemiyoruz diye. Bir sistem var aslında, yıllardır süren bir dijital sistem. Eczaneye gittiğinizde e-reçete sistemi. Biliyorum siz de şaşırdınız ama e-reçete sistemi tıkır

arıza yaşanıyor. Bazı eczaneler e-reçeteleri işleme alamıyor. Bazı doktor muayenelerinde de elektronik reçete oluşturmakta sıkıntı yaşanıyor. Üstelik sadece reçete değil, elektronik hasta dosyası ve elektronik hastalık raporu gibi bazı dijital sağlık hizmetleri de etkilenmiş bundan. Yani burada ödümüzü koparan şey şu, Krankschreibunglar var ya, işte onların da etkileniyor olması yani. Eğer hadi krankı basayım deyip gaza geldiyseniz krankı basamayabilirsiniz şu an. Eyvah. Eyvah yine eyvah. Yani bu sistem nazara geldi diyebiliriz. En azından ama ben mutluyum ki dijitalleşme var. En azından bu reçete sisteminde, işte bu sağlık sektöründe bu reçetelerin ve hatta hasta raporlarının dijitalleşmesi bence bizim çok çok işimize geliyor. Ya elinde hala çekilmiş filmle dolaşan, doktor dolaşan insanlar vardı. Şimdi en azından ondan kurtulduk. Büyük bir rahatlık diyebiliriz. Hemen bu sistemin iyileştirilmesini, tamir edilmesini diliyoruz. Ve hasta olan herkese de geçmiş olsun diyorum.

0: Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Almanya'da bizim mini mini minnoş çocuklarımız, öğrencilerimiz rekor kırmışlar. Bir rekor, düşük seviye rekoru kırmışlar arkadaşlar. Başarı rekorundan bahsediyorum ama bu defa düşük bir taraftan. Şimdi hemen çocuklarımız üzerinden o yükü bir kaldıracağım ben özellikle. Sistemi anlatacağım biraz. Almanya'da eğitimle ilgili bir araştırma yapmışlar, orada çıkmış bu. Bu araştırmada 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fen bilimlerindeki başarısı araştırmanın başladığı günden bu yana en düşük seviyeye gerilemiş. Ve en çarpıcı rakam bence şu: her 3 öğrenciden biri okuma ve matematikte temel yeterlilik seviyesine ulaşamıyormuş. Burada ben şu şekilde savunmak istiyorum. Şu anda mesela ailelere bakıyorum. Aileleri de suçlamak istemiyorum. Ama bakıyorum, ilk hani eğitim, hatta okulu sevme, eğitimi anlama konusu ailede başlıyor ya. Ebeveynlerin bu konuda çok daha özverili olması gerekiyor bir noktada. Araştırmalar da onu gösteriyor. Hatta uzmanlar bu araştırmayı onu söylüyor. Şimdi bizler mesela günümüzün bağımlılığı, telefon ve dijital ekran bağımlılığı var ya. Oradan kafamızı aslında biraz kaldırsak, şöyle çocuğumuza bir baksak, çocuğumuzun yeteneklerine, potansiyellerine baksak, belki daha özverili olacak. Çocuklar eğitime daha hazır hale gelecek belki. Uzmanlar da bunu söylüyor. Yani Almanya'da hala çocuğun başarısında ailesinin ekonomik ve sosyal durumu da çok belirleyici. Bunu da hiçe saymamak lazım. Yani çocuk ders çalışmıyor değil yani. Sistem bazı çocukları daha en baştan geride bırakıyor olabilir. Bu ailenin durumuna, dediğim gibi ekonomik durumuna, psikolojik durumuna bile bağlı olabilir. Bu yüzden eğer çocuğunuzda böyle bir şey fark ediyorsanız ve üzülüyorsanız hemen bir uzmandan destek alabilirsiniz. Zaten çok bu konuda yönlendiren uzmanlar var. Almanya'da bu desteği de alabiliyorsunuz. Bu konuda eğer soru işaretleri olan varsa bize bile ulaşabilir. Biz bile yönlendirme yapabiliriz elimizden geldiğince. Çocuklarımızı çok seviyoruz. Çok çok önemli onların eğitim hayatı. Biz de onları desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz.

Keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: Bir dinleyicimiz bir video göndermiş. Videoda helikopter geziyor gökyüzünde. Fıkır fıkır geziyor. Onun üstüne de şöyle demiş. Ses kaydında şöyle diyor.
1: Mesela 10-15 dakikadır yok, yarım saattir Hazel Ersoy'un üstünde polis helikopteri dolanıyor, birini arıyorlar. Seni aramasınlar.
0: Beni niye arasınlar? Aklına niye ben geldim şu an durduk yere? Ne yapmış olurum olabilirim oturduğum yerden? Mikrofon başında ne yapmış olabilirim ben? Bilmiyorum neyi arıyorlar. Ellerimden kayıp giden gül gibi gençliğimi falan arıyor olabilirler, bilmiyorum.
2: Gün çoktan dönüyor.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Paydos keyfimiz devam ediyor. Metropol FM olarak buradaki kıymetli sanatçılarımızla sürekli röportaj yapmaya özen gösteriyoruz. Onların hayatını sizlere iletmeyi, buraya konuk olarak ağırlamaya çok özen gösteriyoruz. Burada yaşayan, hali hazırda çiçeği burnunda Alman vatandaşlığını almış olan bir sanatçımız var. Yaklaşık 6-7 yıldır burada yaşıyor kendisi. Ezhel. Türkiye'nin en sevilen rap sanatçılarından bir tanesi Ezhel. Hatta şimdi Avrupa turnesi var. 2026 Avrupa turnesi 10. ayda başlıyor arkadaşlar. Ve Ezhel buraya konuğumuz olarak geldi. Çok hoş bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisinin işte özel hayatı hakkında da sorular sorduk. Hangi mahallede geziyor? Hangi şipetileri en çok seviyor? Bunlara kadar konuştuk yani. Çok hoş ve enerji dolu bir röportaj oldu. YouTube hesabımıza da yükledik. Metropol FM olarak Ezhel'le son röportajımızı YouTube'a girerek izleyebilirsiniz. Hatta izleyenler altına da bir yorum yazsın. Aa Esra bak yayından dinledik geldik diye. Ben orada size selamlar gönderiyor olacağım. Ezhel'in en son çıkardığı şarkılardan, en sevilen şarkılarından birini çalıyorum sizler için. Bana ne bu sevdalardan.

değerli dinleyicilerimiz. Almanya'da yine çok önemli bir araştırma yapılmış. Ödevleri artık çocuklar yapmıyormuş. Yapay zeka yapıyormuş ya. Böyle söylüyorlar değerli dinleyiciler. Almanya'da öğrencilerin yarısı artık okul için haftada en az bir kez yapay zeka kullanıyormuş. Yeni PISA araştırmasına göre öğrencilerin %36'sı yapay zekaya okuduğu metni özetletiyormuş. Yine de %36'sı da yazılı ödev hazırlarken kullanıyormuş. Bu ne ölçüde buna okey diyebiliyoruz? Öğretmenler en son yaka silkiyordu bununla alakalı. Ya hepsi aynı yapay zeka tekstleri getiriyor, metinleri getiriyor diye isyanlardaydı. Şimdi anne babaların aklındaki soru da çok belli. Bu çocuk tamam yapıyor ödevlerini yapay zekayla ama acaba öğreniyor mu diye şüpheye düşüyorlar. Yoksa ChatGPT mi mezun olacak? Biz kendimizi eğitmeye çalışırken yapay zekayı mı eğitiyoruz onu çalıştırarak sürekli acaba? Şimdi araştırmada ilginç bir detay daha var arkadaşlar. Yapay zekayı ölçülü ve gerçekten öğrenmek için kullanan öğrenciler, o öğrencilerin performansı hiç kullanmayanlara yakınmış. Hatta bazı durumlarda biraz daha iyiymiş bile. Yani yapay zekayı nasıl kullandığın da çok önemli. Hemen hazıra konmak olarak algılamamak lazım. Sorun şu, yapay zekayı düşünmenin yerine koyduğumuz zaman sorun burada başlıyor. Yani yapay zekayı yine kullanın, çocuklar yine kullansın ama onu düşündürtmeyin. Düşünen yine siz olun. Unutmayın, düşünmek insanların en yegane yeteneği, yegane özelliği. Bunu da kaçırmayalım. Hani diyoruz işte insanlar da bir hayvandır. Hayvanlardan insanları ayıran özellik düşünebilmesidir diyoruz. Bunun hakkını verelim, kaçırmayalım elimizden bunu. Bizim yerimize teknoloji o kadar ilerledi ki hayvanlar düşünecek artık yani. Yerimizi kaptırmayalım lütfen.

0: Paydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tore, Schiebetore und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl Bücher Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.
2: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süd güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süd, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süd, Deine Prüfstelle.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, yapay zekayı çocuklar okullarda çok kullanıyormuş. PISA'nın araştırmasına göre çocuklar daha çok yapay zekaya ödevlerini yaptırıyor. Anne babalar da tabii endişeli. Acaba çocuğum gerçekten öğreniyor mu diye. Yoksa küçük küçük çocuklar yapay zekayı mı eğitiyor bu vesileyle? Onu da bilemiyoruz. Şimdi yapay zeka ne kadar güvenilir? Bu konu çok tartışmalı bir konu. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yapay zeka bilgi kaynağı olarak internetteki her şeyi kullanıyor arkadaşlar. Yani bu çok güvenilir siteler dışında mesela TikTok, Instagram ne varsa arıyor, oradaki verileri toplayıp size veriyor. O yüzden %100 güvenilir değil. Mesela hemen bir deneme yapmak istiyorum. Şu an yapay zekayı konuk alacağım şu an yayınıma. Sevgili yapay zeka Robotcan, hoş geldin canlı yayınımıza. Şimdi sana bir soru soracağım. Gökyüzü hangi renk?
3: Siyah.
2: Bak siyah diyor. Peki mesela ağaçların rengi nedir?
3: Pembe.
2: Pembe dedi. Duydunuz mu? Peki arabalar uçabilir mi?
3: Bal gibi uçar.
2: Bal gibi de uçar dedi. Duydunuz. mesela başka trenler denizde gidebilir mi peki?
3: Gayet rahat gider.
2: Sesindeki rahatlığı ve özgüveni duyuyor musunuz arkadaşlar yapay zekanın? Yani bunların hepsinin gayet güvenilir bilgiler olduğunu söyler. Gayet de gider diyor. Bal gibi de uçar araba diyor. O yüzden şu anda bunu göstermek istedim ki size. Her zaman yapay zekanın söylediği bilgiler doğru ve güvenilir bilgiler değil. Hele ki çocuğunuz yapay zekayı ödevi için kullanıyorsa bir de sizin tekrar bakıp kontrol etmenizde fayda var. Bu vesileyle bunu göstermiş olduk.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. In der ersten Bundestagssitzung nach dem Sommer ging es um den Bundeshaushalt. Finanzminister Klingbeil hat zum Auftakt der Haushaltswoche seine Pläne für das kommende Jahr verteidigt. Dass die Investitionspolitik und die Reformen der Bundesregierung wirken, zeige sich an der wieder stärker wachsenden Wirtschaft, sagte er.
2: Kanzler Merz und Finanzminister Klingbeil sind in der Haushaltsdebatte von der Opposition scharf kritisiert worden. Sie warf der Regierung Rechentricks und rekordverdächtiges Chaos vor. Klingbeil hielt dagegen, die Koalition habe schmerzhafte Kompromisse machen und bei Finanzhilfen und Subventionen kürzen müssen. Die AfD kritisierte vor allem die hohe Verschuldung und warf der Regierung verfassungswidrige Buchungstricks vor. Fürs kommende Jahr sind Ausgaben von über 550 Milliarden Euro und insgesamt mehr als 200 Milliarden Euro neue Schulden geplant. Aus Berlin, David Riemer.
1: Nach mehreren mutmaßlichen Sabotageangriffen auf das deutsche Stromnetz hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 48-Jährige wurde in der Nähe des Kraftwerks Weißweiler bei Aachen festgenommen. Laut Polizei hatte er Sprengmittel dabei.
3: Damit ist die Suche vor Ort aber noch nicht vorbei. Im Unterholz haben die Einsatzkräfte ein Zelt mit weiteren Sprengladungen entdeckt. Jetzt prüfen sie das Gelände und suchen nach möglichen Abschussvorrichtungen. Der Mann hat sich ohne Widerstand festnehmen lassen. Sachsens Innenminister Schuster warnt davor, beim Motiv vorschnell Schlüsse zu ziehen. Er nennt das Bekennerschreiben mysteriös. Es sei handschriftlich und sogar mit voller Adresse versehen. Ob der Mann allein oder im Auftrag gehandelt hat, müssen die Ermittler noch klären. Zoe Tassovali, Nachrichtenredaktion.
1: Nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat das BSW angekündigt, auch mit der AfD über eine Zusammenarbeit zu sprechen. Für sie existiere keine Brandmauer, man werde mit allen Parteien sprechen, sagte der neu gewählte Fraktionschef Thomas Schulze. Gefragt, ob er eine Koalition mit der AfD ausdrücklich ausschließe, antwortete er ausweichend. Die jetzige Regierungskoalition sei abgewählt worden. Das müsse man auch so hinnehmen und das sei eben auch Demokratie, sagte er. In heterosexuellen Beziehungen hat deutlich öfter der Mann den höheren Bildungsabschluss als die Frau. Nur bei 13% der Paare war im vergangenen Jahr die Frau höher gebildet als ihr Partner, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Meist ist das Bildungsniveau aber gleich.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Değerli dinleyenler, şimdi Türkiye'deki gündemi almak için İstanbul stüdyolarına bağlanıyoruz ve Güçlü Mete ile birlikteyiz. Güçlü merhabalar.
5: Merhaba Ferhat, iyi yayınlar.
4: Çok teşekkürler. Güçlü, Üsküdar Belediyesi'nde ikinci kez ertelenen başkan vekili seçimleri yapılıyor.
5: Evet, Üsküdar Belediyesi'nde bu seçimler üçüncü turu da bitirdi. Çünkü üçüncü turda da bir sonuç çıkmadı. Üçte ikilik bir çoğunluğun sağlanması gerekiyordu ama ilk üç turda da zaten Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 2 oy farkla, 3. turda da 3 oy farkla öndeydi ve 4. turda da salt çoğunluğu elde ederek Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkanı oldu. Dolayısıyla şimdi Üsküdar Belediyesi Cumhur İttifakı'na geçmiş oldu belediye başkan vekilliğinde.
4: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun önemli paylaşımları oldu. Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını ifade etti. Bu açıklama sonrasında yanıtlar da gecikmedi.
5: Evet, Euronews'un sorularını yanıtladı Kemal Kılıçdaroğlu. Bir programa katıldı ve burada Ekrem İmamoğlu'nun siyasi tutuklu olmadığını ifade etti. Yani siyasi görüşünden dolayı da içeri alınmış biri değil dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Kalkıp da bir kişiyi Cumhurbaşkanı ilan edip ondan sonra bu oldu diye ona siyasi dava diyemezsin dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap hemen Dilek İmamoğlu'ndan geldi, onu söyleyelim. Dilek İmamoğlu diyor ki Ekrem İmamoğlu tam 18 aydır siyasi bir rehine olarak özgürlüğünden mahrum bırakılmıştır. Bu gerçeği görüp bildiği halde kirli oyunların peşinden giderek hakikati çarpıtmaya çalışan ve gerçek dışı sözler söyleme cüretini gösterenleri Allah'a havale ediyorum dedi.
4: Güçlü, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde ifade verdi.
5: Evet, Ahmet Davutoğlu dün ifadesini verdi ve bu ifadenin ardından da bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilktir dedi. Bir başbakan bu konuda şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır dedi. Bu benim itibarım değil, milletin de itibarını düşürmektedir, söz konusu budur dedi. Aynı zamanda bu yaklaşımın ceza muhakemesi kanunuyla bağdaşmadığını ifade etti. 2021'de yapmış olduğu bu konuşmanın arkasında olduğunu söyledi. Ben eleştiride bulundum dedi. Önemli olan benim o konuşmamın içeriğindekilerin araştırılmasıydı diye konuştu.
4: Antalya ve Adana'da çıkan 3 orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Son durum nedir Güçlü?
5: Evet, özellikle Antalya'daki yangın bir hayli büyüktü. Birkaç noktada çıkmıştı ki senin de ifade ettiğin gibi. Aynı zamanda Adana'da çıkan yangında vardı tabii. Tüm bunlara şu anda uçaklar, helikopterler ve birçok personelle beraber müdahale ediliyor. Tüm bu yangınları kontrol altına alınma çalışmaları da sürüyor. Tabii özellikle Antalya'daki yangın rüzgarın etkisiyle büyümüştü. O bölgede bazı mahalleler ve evler de boşaltılmıştı.
4: Ve Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu yarın başlıyor. Türkiye'yi Galatasaray ve Fenerbahçe temsil edecek.
5: Evet, Galatasaray yarın akşam Portekiz'in Sporting takımına konuk olacak. Fenerbahçe ise perşembe akşamı kendi sahasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Bu arada Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlardan önce Nepal'de yaşanan sel felaketi için bir saygı duruşunda bulunulacak.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM hava durumu.
6: Bremen'de kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 21 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 16 ile 22 derece arasında seyredecek. Hoş ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka yanınızda iyi olur. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM Kayı Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM hava durumunu dinlediniz.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Mustafa Ceceli ile devam ediyoruz Paydos Keyfimize. Şu anda mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Saatlerimiz 16-11'i gösteriyor. Maşallah şarkısı sizin için gelsin.

0: Paydos keyfimize devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şu an ofiste çalışanlar var mı? Eğer ofiste yapay ışıklar altında oturuyorsanız yüzünüz biraz daha kolay yaşlanabiliyormuş. Yaşlanmak diyoruz ya. Buna bir isim veriliyormuş. Ofis yaşlanması ismi veriliyormuş arkadaşlar buna. Çin'de ofis çalışanları arasında yeni bir korku, yeni bir şey viral olmuş. İnsanlar ne yapıyormuş biliyor musunuz? O ışıklardan etkilenmemek için şemsiyelerle çalışıyormuş. Maskelerle, yüz maskeleriyle çalışıyormuş insanlar. Bazı çalışanlar diyor ki sabah işe geliyorum, yüzüm canlı. Akşam çıkarken cildim mat, gözlerim yorgun, suratım çökmüş. Ve çözüm olarak da işte bunu yapıyorlar. Şemsiye açan var ofiste. Güneş kremi süren var. Yüzünü tamamen kapatan, böyle UV maskeleri var, onları takanlar var. Ve bu görüntüleri sosyal medyada görüyoruz. Bayağı bir viral oldu. Şimdi suçlananlar kim? Suçlananlar da ofisteki soğuk ışıklar, ekranlar ve klima sebebiyle kuru hava ve uzun çalışma saatleri, bunlar suçlanıyor. Ama bilim tarafında durum biraz daha sakin. Ekrandan gelen ışık tek başına sizi hızla yaşlandırmaz diyorlar uzmanlar. Yani belki de sorun lambada değil yani. 8 saat toplantıda oturuyor olmamız da olabilir mi? Hiç bizimle alakası olmayan toplantılara 1 saatimizi harcıyor olabilir miyiz acaba? Bunlar ruhumuzu çökertiyor olabilir mi? Hemen de var ya, bir suçlu arıyoruz yani. Yüzüm yaşlanıyor. Neden? Kesin ofisimdeki lambalardan diye. Ama hayal edebiliyor musunuz? Ofiste arkadaşınızı düşünün. Karşınızda arkadaşınız çalışıyor. Elinde bomboş bir şemsiye tutuyor böyle. Yüzüne garip garip maskeler takıp geliyorsun. Yaşlanmayacakmış. Tamam. En genç sensin. Tamam.
1: Paydos keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
2: İstanbul'daki evde gelin duvağını takarken gözyaşları süzülmeye başlar. İster görkemli bir düğün, ister sade bir tören hayal eden bir gelin için. Remitli ile memlekete para göndermek bir transferden fazlasıdır. Çünkü paranın aktığı yerde hayat büyür. Remitly, dünya çapında para gönder. Remitly olarak ticari faaliyet gösteren Remitly Europe Limited, CBI tarafından denetime tabidir.
3: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tore, Schiebetore und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl-Bücher-Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.

beyler, merhaba, ben Esra. Çin'de viral olan, herkesin çekindiği, korktuğu bir konu varmış. Ofis yaşlanması denilen bir olay. Masa başında çalışanlar yaşlanıyormuş. Neden? İşte ışıklardan dolayı, kuru havadan dolayı. Buna da ofis yaşlanması diyorlar. Bunun için ışık yüzlerine gelmesin diye maske takanlar, yüz maskesi, şemsiye açanlar falan varmış. Şimdi bu ofis yaşlanması olayından sonra şunu merak ettim. Ofiste bizi gerçekten ne yaşlandırıyor olabilir? Bunu araştırdım. Birincisi, saatlerce oturmak. Uzun süre hareketsiz kalmak genel sağlık açısından hiç iyi bir şey değil. Anatomik yapımız açısından da zaten hep söylüyor ya uzmanlar. Ya, oturmak insanlara göre bir şey değil aslında diyorlar da biz bol bol oturuyoruz orada. O yüzden arada bir böyle kalkıp birkaç dakika hareket etmek çok önemli. İkincisi, ekrana bakarken sürekli gözlerimizi kısmak. Özellikle böyle ekran uzaktaysa ve böyle yazılar küçükse yüz kaslarını geriyoruz ya, böyle kısıyoruz yüzümüzü, garip garip hallere giriyoruz. İşte bunu yapmak da gereksiz yere yüz kaslarımızı çalıştırıyor, yaşlanıyoruz, çizgiler oluşuyor yani. Üçüncüsüne gelelim. Klima ve kuru ofis havası. Cildi ve göz.

bezleri kurutuyor. İnsanı günün sonunda gerçekten daha yorgun gösterebiliyormuş. Buna da dikkat edelim. Özellikle pencerelerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de en önemlisi stres ve uykusuzluk. Bu, asıl bu. Yani bütün suçu ofisteki lambaya atmayalım. 8 saat otur, bütün gün ekrana bak, su içmeyi unut, strese gir, gece de az uyu, sonra git sen floresan lambana beni sen yaşlandırdın de. Bu nasıl bir suçlama? Telefona çok bakmak kırışıklık yapıyor mu diye sorduğunuzda, telefonun ışığı yapmıyormuş. Ama tabii sizi yaşlandıran şey de olabilir. Ekran ışığı değil de gece 2'de hala Reels kaydırıyor olmanız olabilir, evet.

0: yeterince çalınmıyor.
1: Ben poptan başkasını sevmiyorum abi ya.
2: Keşke Metropol'de sadece halk müziği çalsa ya.
3: Arkadaşlar, arkadaşlar bir saniye ya. Oho! Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir, indir, sen de indir. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir, indir ve dinle. Metropol FM Aktüel Bremen.
4: Değerli dinleyenler, federal hükümet Bremerhaven Limanı ve Bremen Havalimanı'nın askeri altyapısını geliştirmek için 1.35 milyar euro yatırım planlıyor. Yaklaşık 800 milyon euro limana, 160 milyon euro ise havalimanına ayrılacak. Bremen eyaletinin de projeye yaklaşık 200 milyon euro katkı sağlaması öngörülüyor. Özellikle drone tehlikeleri ön plana çıkıyor. Bremen, mali sıkıntı yaşayan yaklaşık 60 kültür kurumuna toplam 1 milyon euro destek sağlamayı planlıyor. En yüksek pay 285 bin euro ile Kulturbüro Bremen North'a ayrılacak. Kriminal Tiyatro 80 bin, Bremen Shakespeare Company ve Off Curious Nature ise 50'şer bin euro olacak. Destekler için son komisyon onayları bekleniyor. Bremen Senatosu bu yıl ve gelecek yılı kapsayan ek bütçeyi yeniden borç almadan kapatmak istiyor. Dairelerden harcamaları erteleme, boş kadroları geçici olarak doldurmama ve ek gelir yaratma seçeneklerini incelemeleri istendi. Gesundheit Nord'un yaklaşık 20 milyon euroluk açığı ise bu ek bütçeye dahil edilmedi. Bremen Job Center'daki tartışmalı Kreatif Raum projesine ilişkin iç soruşturma tamamlandı fakat son rapor açıklanmayacak. Başlangıçta 99 bin euro bütçe ayrılan alanın maliyetinin yaklaşık 900 bin euroya çıktığı belirtiliyor. Raporda ihale ve ekonomik değerlendirme yapılmadığı, denetim kurulunun yeterince bilgilendirilmediği tespit edildi.
3: Almanya ve Dünya Gündemi.
4: Değerli dinleyenler, yeni PISA araştırması Almanya için kötü bir tablo ortaya koydu. 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fen bilimlerindeki performansı şimdiye kadarki en düşük seviyeye geriledi. Her 3 öğrenciden biri okuma ve matematikte temel yeterliğe ulaşamıyor. Uzmanlar özellikle sosyal eşitsizlik ve okuma becerilerindeki düşüşe dikkat çekiyor. Araştırma yaklaşık 6700 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Almanya, Saksonya-Anhalt seçim sonuçlarına kilitlenmişken Rusya'dan tedirgin eden bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya karşı aldığı son önlemleri sert sözlerle eleştirdi. Lavrov, kararları gerçek bir savaşın başlangıcı olarak niteledi ve Almanya'nın yeniden savaş istediğini iddia etti. Berlin yönetimi ise Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki İHA olayında elde edilen bulguların Rusya'yı işaret ettiğini açıklamıştı. Rusya-Ukrayna savaşı Almanya ile gerilimin sürmesine sebep oluyor. Değerli dinleyenler, haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
3: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Şu aralar Çin'de çok viral olan bir olay var. Ofis yaşlılığı diyorlar. Bunu konuşuyoruz. Ofisteki yok efendim lambalar, kuru hava bizi yaşlandırıyormuş, yüzümüzü, cildimizi. O yüzden de bundan korunmak için maskeler, şemsiyeler kullanıyorlarmış. Bir dinleyicimiz diyor ki, şöyle söylüyor.
4: Beni yaşlandıran ne diye sorarsanız eğer Metropol FM, iş arkadaşlarım, patronlarım. Her hafta biri krank yapıyor. Onun işlerini de ben yapmak zorunda kalıyorum. Bence lambaydı, şuydu, buydu hikaye. Herkes işine gidip düzenli çalışırsa kimse strese girip yaşlanmaz bence. Saat 8'den bu saate kadar çalıştım ya.
3: İsyanını duydum. O yaşlılığı hissettim şu an. Peki değerli dinleyicilerimiz, sizlere de sormak istiyorum. Sizi bu hayatta en çok ne yaşlandırıyor? İş mi? Ne bileyim, sürekli yollarda olanlar, trafik mi? Ya da çocuklar mı? Eşiniz mi? O da olabilir. Eşiniz de olabilir. Ya da iş yerindeki patronunuz mu? Ya da benim için öyle, Almanya'daki bitmek bilmeyen bürokrasi mi? Bu hayatta ne var sizi yaşlandıran? Lütfen bana cevaplarınızı yazın. Yaratıcı mesajlarınızı bekliyorum. Hadise şu aralar biz kışa doğru ilerlerken o yaz gününe doğru ilerliyor. Bizim de içimize biraz güneş doğsun diye yaz günü şarkısını çalıyorum sizlere.

0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Çin'de yeni viral olan bir konu var. Ofiste olmak, ofis hayatı yaşlandırıyor. Çünkü ışıklar ve oranın havasızlığı kötü geliyormuş diye. Peki sizi yaşlandıran nedir diye sormuştum. Birbirinden değişik mesajlar geldi sizlerden. Herkes tabii çalışmaktan isyan ediyor. Bir dinleyicimiz de şöyle söylüyor.
3: Selam Esra, ben Mustafa Obanoğlu'ndan arıyorum. Bizi yaşlandıran bence trafik. En önemli şey o.
2: İşte trafikte bütün gününü geçiren kişiler var. Zor, hiç kolay bir şey değil. Bir kere kolların ağrımıyor mu? Omuzların ağrımıyor mu? Bir dinleyicimiz demiş ki Köln'den İhsan Uzun yazmış. Bu hayatta yaşlandırmayı stresle, çalışmakla hiçbir zaman söyleyemezsin diyor. Bunlar yaşlandırmaz ki, çalışmak niye yaşlandırsın? Ben günde 16-18 saat çalışıyorum. Vücut devamlı hareket ediyor. Neden yaşlanmıyorum? Çünkü sürekli hareket ediyorum demiş. Vay be. Valla sen öyle bir anlattın ki herkesin şu an çalışası geldi. Biz az çalışıyormuşuz. 16-18 saat çalış. Yani İhsan'a göre yaşlanmamak için çalışın diyor İhsan. Kimisi de tam tersini düşünüyor. Bir dinleyicimiz şöyle söylemiş. Diyor ki... Duisburg'dan yazmış. Ümit. Ümit diyor ki beni en çok para yaşlandırıyor demiş. Ümit, nasıl bir yaşlılık? Bize de anlatsana. Biz hiç bilmiyoruz para yani. Para olsa da yaşlansak helali hoş olsun. Böyle yaşlılığa can kurban. Sorarlar ne oldu, ne oldu da bu kadar yaşlandın? Saçlarındaki aklar neden geldi diye. Paradan kardeşim, paradan diye.

Sizi en çok ne yaşlandırıyor bu hayatta? Söyleyin bana, hemen ortadan kaldıralım onu. Neymiş sizi yaşlandıran diye sormuştum. Bir dinleyicimiz Ahmet diyor ki yabancılar dairesi beni çok yaşlandırıyor. Bir de tabii patron demiş. Ne güzel, suçu yabancılar dairesine atmıştık. Patron nereden çıktı? Patron da işini yapıyor yahu. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki iyi bari diyor. Serkan Frankfurt'tan yazmış. E iyi bari diyor, bu yaşlanma konusunda kadınlar erkeklere kitlemedi konuyu. Serkan daha hiç bilemezsin şu an. Nelerle karşılaşacağımızı bilemezsin şu an. Konu daha yeni başladı sayılır. Bir dinleyicimiz diyor ki araba sürmek beni acayip yaşlandırdı. Her yer kapalı ya demiş Berlin'den Ayşe. E olsun canım, o yol kapalı yollara da yaşlanmayı verelim canım, o kadar da değil. İyice prenses olduk ha biz. Bir dinleyicimiz Demet yazmış Stuttgart'tan. Diyor ki bence bizi insanlar çok yoruyor ve yaşlandırıyor. Otobüs şoförü olarak çalışıyorum diyor Demet. İşimi çok severek yapmıyorum ama insanlar zorlaşıyor. Yapıyorum mu demek istedin? İşini severek mi yapıyorum demek istedin? İnsanlar mı seni yaşlandırıyor? Ya zaten yaşlılık dediğin şey öyle olmalı. İnsanlarla böyle iletişime geçmelisin. Bazı insanlar seni yormalı. Arada bir kavga etmelisin falan. Hayat böyle bir şey canım. Dört dörtlük hayat mı olur yani? Hiç sanmam. Dört dörtlük hayat hiç çekilmez vallahi. Biraz kaos olacak o hayatta. Bir dinleyicimiz yazmış. Diyor ki beni yaşlandıran benim berberim diyor. Offenbachlı Yunus Can'dan yazmış. Berberim Abdullah Çavuş, hiç termin vermiyor, iyice yaşlı görünüyorum diyor. Acilen şu çocuğa bir tıraş yapalım da yüzü gözü açılsın, bak yaşlanıyormuş. Saç sakal birbirine karışmış çocuğun ya.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Finanzminister Lars Klingbeil hat im Bundestag seine Haushaltspläne für das kommende Jahr verteidigt. Die Koalition habe schmerzhafte Kompromisse machen und bei Finanzhilfen und Subventionen kürzen müssen, sagte er im Bundestag. Jede Veränderung müsse dabei gerecht sein. Es werde deshalb bei denen entlastet, die das am dringendsten brauchten, Familien und Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen. In der neuen Bildungsstudie PISA schneiden Schüler in Deutschland so schlecht ab wie noch nie. In Lesen, Mathe und Naturwissenschaften wurden bei den getesteten 15-Jährigen die niedrigsten Kompetenzwerte seit Beginn der PISA-Erhebung erzielt, sagte Studienleiter Samuel Greif in Berlin. Man sehe aber auch ermutigende Entwicklungen.
2: 3 von 4 Schülerinnen und Schülern sagen, dass sie sich in ihrer Schule wohlfühlen und das ist im Übrigen auch besser als im internationalen Durchschnitt. Auch das Interesse an Naturwissenschaften hat deutlich zugenommen. Viele Jugendliche sehen die Bedeutung naturwissenschaftlicher Themen für ihre persönliche und auch die gesellschaftliche Zukunft. Das heißt, wir verfügen über Potenziale im deutschen Bildungssystem, an die wir anknüpfen können.
1: Trotzdem zeigt die Studie, Bildungserfolg in Deutschland hängt vom sozialen Status ab. Rauchen schadet der Gesundheit, das steht inzwischen in großen Buchstaben auf jeder Packung Zigaretten. Laut Weltgesundheitsorganisation verursacht Tabakkonsum aber nicht nur Krebs, sondern kann die Chance auf eine Schwangerschaft schmälern.
3: Was viele vielleicht gar nicht wissen, Raucher haben häufiger Erektionsstörungen als Nichtraucher. Zudem kann auch ihre Spermienqualität beeinträchtigt sein. Das kann es für Raucher schwieriger machen, eine Familie zu gründen. Auch Raucherinnen haben ein höheres Risiko auf Unfruchtbarkeit als Nichtraucherinnen, berichtet die WHO. Und rauchende Frauen, die sich einer Fruchtbarkeitsbehandlung unterziehen, die erleben weniger oft eine gewünschte Schwangerschaft als nichtrauchende Frauen. Aus Genf, Christiane Ulrich.
1: Seit einigen Jahren steigt der Fleischkonsum in Deutschland wieder. Das gilt besonders für Geflügel. 9 von 10 Hähnchen und Puten, die in Deutschland im vergangenen Jahr auf den Teller der Verbraucher landeten, wurden hierzulande gemästet. Aber immer mehr Geflügelfleisch kommt aus dem Ausland, heißt es vom Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft. Das läge vor allem an den restriktiven Rahmenbedingungen in Deutschland, wie etwa Tierwohlvorgaben.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tutuklu sanık Efe Ç'ye 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Anne Gülhan Ünlü, duruşmadan beklentim aslında diğer iştirakçilerin de artık sanık olarak yargılanmasını istemek diye konuştu. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Selçuk Mızraklı tahliye oldu. Mızraklı 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Hakkında yürütülen soruşturmalar gerekçe gösterilerek 19 Ağustos 2019'da görevden uzaklaştırılmış, daha sonrasında ise silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mızraklı HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı koğuşta kalıyordu. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi mahkemenin iptal kararının ardından bugün yeniden gerçekleştirildi. 4 tur süren oylamanın sonunda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya karşısında üstünlük sağlayarak Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkan vekili oldu. Üsküdar Belediyesi'nin halk oylarıyla seçilmiş başkanı Didem Dedetaş, 31 Temmuz'da yolsuzluk iddialarıyla tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Çift ifadelerinde yurt dışında şirket aldıkları paranın düğünde takılan takıların bozdurulmasıyla mirastan elde edilen gelir olduğunu söyledi. Düsseldorf ve çevresinde milyonlarca euroluk gayrimenkul alımı ve kayıt dışı para transferi iddialarıyla yürütülen soruşturmada Hülya ve Ahmet Gökçek çifti hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Türk Hava Yolları ve Premier Lig ekibi Liverpool toplam değeri yaklaşık 350 milyon euro olmak üzere 5 yıllık forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Devler Ligi'nde 18.45 seansında oynanacak ilk maçta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri AEK ve Aston Villa sahaya çıkacak. 21'de oynanacak maçlarda ise Türkiye A milli takımının iki yıldızı Real Madridli Arda Güler ve Interli Hakan Çalhanoğlu birbirlerine rakip olacak. Galatasaray ise yarın 21'de Sporting deplasmanında ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Fenerbahçe ise Perşembe günü saat 18.45'te Kadıköy'de Roma'yı ağırlayacak. Her iki karşılaşmada TRT1'den canlı yayınlanacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde, bugün hava 21 derece ve bulutlu. Sıcaklık gün boyunca 16 ile 22 derece arasında değişecek. Hoş ve bulutlu bir gün. Hafif bir hırka ve yanınıza su almanız iyi olur. Hava durumu sizlere, Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM, hava durumunu dinlediniz.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 121 euro 88 sent. Çeyrek altın ise 213 euro 29 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 32 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde. Özyörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
2: Özyörem.
3: Değerli dinleyicilerimiz, Paydos Keyfimiz devam ediyor. Mesai saatlerinin sonlarına gelen dinleyicilerimiz var. Oh be, geçmiş olsun diyoruz. Sizlerle muhabbet ediyorduk. Sizi yaşlandıran şey ne diye sormuştum. Birbirinden ilginç, renkli mesajlar geldi. Bir dinleyicimiz yazmış, diyor ki beni diyor yaşlandıran şey şu: masanın üstünden veya tezgahın üstünden aşağı düşen şeyler var ya, böyle hani en dibe kadar gider ya, en arkaya doğru gider, onu almak çok zordur. İşte o beni yaşlandırıyor demiş. Ya şok oldum gerçekten. Hani bu ne kadar sinir bozucu bir şey olabilir ki bu kadar yaşlanacak kadar. Benim hayatımda kaç kez başıma geldi desem, bir kez falan gelmiştir yani. Bu senin sık sık yaşadığın bir şey mi? Sürekli tezgahtan bir şey mi düşüyor yani? Bu kadar kafayı takma. Vallahi bak, o yüzden sonra o yüzden yaşlı hissediyorsun. Boş ver, bırak düşsün gitsin masadan ya. Ne dert edindin bu kadar? Bir dinleyicimiz diyor ki, Burcu yazmış. Beni en çok yaşlandıran şey insandır diyor. İnsan okuduğunu anlamayan, anlattığını anlamayan, hatta yüz ifadesini bile anlamayan insanlar beni yaşlandırıyor. Görüyor, bakıyor ama hiç anlamıyor diyor. Bir de sormuş, sahi bu bir hastalık mı acaba diye. Yok canım, ne hastalığı, çok var o insanlardan etrafımızda yahu. Bir dinleyicimiz yazmış, Ali Şakir. İsmi Ali Şakir, diyor ki bence beni yaşlandıran şey artık beyaz sakalımın olması diyor. O sakalların beyaz olmasa 10 yaş eksik oluyor vallahi demiş. Çok basit o zaman. Seni hemen 10 yaş gençleştirelim. Bak, çok güzel sakal boyaları var. Nereden biliyorsun diye sorma yani, kendimden bilecek halim yok. Vallahi var. Böyle spreyli falan var, tozlu var, bir sürü şeyler var, boyalar var. Boya gitsin ya, herkes boyuyor. Siz sanıyor musunuz Tarkan hiç yaşlanmıyor? Aslında bembeyaz saçları da boyuyor. Şş, aramızda kalsın ha.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
2: Garland Soundsysteme, direkt vom Hersteller. Auf 6500 Quadratmetern am Bremer Kreuz finden Sie Doppelstabmattenzäune, Tove, Schiebetove und moderne WPC-Soundsysteme. Alles sofort lagernd. Heute bestellen, morgen abholen. Garland Soundsysteme, Karl-Bücher-Straße 6 in Bremen. Telefon 25 17 16.

0: Frekansındasın.
1: Metropol FM. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

sevgili paydosçular. Aachen'da çok tatlı bir uygulama gördüm. Değerli dinleyicilerimiz, Aachen'da çok güzel bir uygulama var. Belediye şehir genelinde 25 tane elektrikli yük bisikletini ücretsiz kullanıma açmış. 25 tane belediyede bisiklet var, ücretsiz kullanabiliyorsunuz. 20'den fazla noktadan uygulama bir app indiriyorsunuz, oradan kiralayabiliyorsunuz ve 4 saate kadar ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Çok tatlı bir fikir. Ben bayıldım. Şimdi bir de bu bisikletlerin bir özelliği var. Yük bisikleti diyoruz ya. Ön tarafta büyük bir taşıma bölümü var. Yani oraya alışverişini koy. Sonra çocuklarını oturt istiyorsan. İşte yükün varsa yükünü yerleştir. Kısacası kısa mesafede hani arabanı çıkarmadan, arabayı çıkarmayayım ya dediğin işlerini halledebiliyorsun bu bisikletle. Hem de ücretsiz 4 saate kadar. Hele o marketten 3 poşet, işte bir kasa su alsan zaten bitti yani, kasların yoksa eğer. Müthiş bir fitnessçi değilsen taşıyamıyorsun yani. Bir de çocuk varsa, bir de çocuğa dönüyorsanız daha da iyi bir fikir olabilir bu sizin için. Normal bisiklet değil, küçük çaplı aslında bir şey, lojistik nakliye şirketi. Hani böyle bir durumda kalıyorsunuz. O zaman Aachen Belediyesi de tam olarak bunu vermiş oradaki yaşayanlara. Acayip güzel bir fikir. Ben mesela sırf bu fikir için Aachen'a taşınabilirim şu an. Benim kol kaslarım, bazı kişiler diyor ekstra kol kaslarını nereden yaptın? Nereden yapacağım? Alışverişimi taşımak için yapacağım. Alışveriş yükümü taşımak için var ya, o kaç kez git gel yapıyorum ben. Bir haftalık alışverişe çıkıyorum.

aylık alışverişler zaten çıkamıyorum çünkü mümkün değil, toplayamıyorum. Taşıyamıyorum yani o bütün poşetleri. Ya benim büyük boy bavulla gitmişliğim var ya markete.

0: Metropol FM Aktüel Bremen.
1: Değerli dinleyenler, federal hükümet Bremerhaven Limanı ve Bremen Havalimanı'nın askeri altyapısını geliştirmek için 1.35 milyar euro yatırım planlıyor. Yaklaşık 800 milyon euro limana, 160 milyon euro ise havalimanına ayrılacak. Bremen eyaletinin de projeye yaklaşık 200 milyon euro katkı sağlaması öngörülüyor. Özellikle drone tehlikeleri ön plana çıkıyor. Bremen, mali sıkıntı yaşayan yaklaşık 60 kültür kurumuna toplam 1 milyon euro destek sağlamayı planlıyor. En yüksek pay 285 bin euro ile Kulturbüro Bremen North'a ayrılacak. Kriminal Tiyatro 80 bin, Bremen Shakespeare Company ve Of Curious Nature ise 50'şer bin euro olacak. Destekler için son komisyon onayları bekleniyor. Bremen Senatosu bu yıl ve gelecek yılı kapsayan ek bütçeyi yeniden borç almadan kapatmak istiyor. Dairelerden harcamaları erteleme, boş kadroları geçici olarak doldurmama ve ek gelir yaratma seçeneklerini incelemeleri istendi. Gesundheit Nord'un yaklaşık 20 milyon euroluk açığı ise bu ek bütçeye dahil edilmedi. Bremen Job Center'daki tartışmalı Kreatif Raum projesine ilişkin iç soruşturma tamamlandı fakat son rapor açıklanmayacak. Başlangıçta 99 bin euro bütçe ayrılan alanın maliyetinin yaklaşık 900 bin euroya çıktığı belirtiliyor. Raporda ihale ve ekonomik değerlendirme yapılmadığı, denetim kurulunun yeterince bilgilendirilmediği tespit edildi.
0: Almanya ve Dünya Gündemi.
1: Değerli dinleyenler, yeni PISA araştırması Almanya için kötü bir tablo ortaya koydu. 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fen bilimlerindeki performansı şimdiye kadarki en düşük seviyeye geriledi. Her 3 öğrenciden biri okuma ve matematikte temel yeterliğe ulaşamıyor. Uzmanlar özellikle sosyal eşitsizlik ve okuma becerilerindeki düşüşe dikkat çekiyor. Araştırma yaklaşık 6700 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Almanya, Saksonya-Anhalt seçim sonuçlarına kilitlenmişken Rusya'dan tedirgin eden bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya karşı aldığı son önlemleri sert sözlerle eleştirdi. Lavrov kararları gerçek bir savaşın başlangıcı olarak niteledi ve Almanya'nın yeniden savaş istediğini iddia etti. Berlin yönetimi ise Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki İHA olayında elde edilen bulguların Rusya'yı işaret ettiğini açıklamıştı. Rusya-Ukrayna savaşı Almanya ile gerilimin sürmesine sebep oluyor. Değerli dinleyenler, haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Değerli dinleyicilerimiz, Ahın'da arabaya ihtiyaç olmadan yük taşımayı ücretsiz ve kolay hale getirmişler. Ben bayıldım. Bir uygulama başlatmışlar. Bir app var. App'i indiriyorsunuz. Sonra ücretsiz 4 saate kadar yük bisikletlerini kullanarak yükünüzü taşıyabiliyorsunuz. 25 tane elektrikli yük bisikletini ücretsiz kullanıma açmışlar Ahın'da. Ya ben sırf bunun için, bu uygulama, bu app için Ahın'a taşınabilirim arkadaşlar. Çünkü benim bu incecik kollarım benim haftalık alışverişlerimi taşımam için yeterli yükü taşımayı beceremiyor. Böyle bir şey inanılmaz ihtiyaçtı. Ben bayıldım bu uygulamaya. Bir de bisiklet, yani hani arabayla uğraşmıyorsun. Arabayı çıkar, içte tekrar geri koy falan diye. Bir dinleyicimiz demiş ki, Esra, kadınlar, bazı kadınlar niye evleniyor sanıyorsun? Alışveriş taşımak için. Ya da analar niye oğlan doğuyor? İşte alışveriş poşetlerini taşımak için diyor. Bana niye daha önce söylemediniz? Ben niye bekarım o zaman hala? Evet, alışveriş poşetinizi taşıyamıyorsanız ne yapabilirsiniz? Google'a yazdınız, sordunuz. Alışveriş poşetlerimi taşıyamıyorum. İlk madde evlenmek. İkinci madde, poşeti yere koyun arkadaşlar, onu tehdit edin. Bak, ben seni taşımıyorum, sen benimle geliyorsun diyerek sürükleyerek eve götürün onu. Ya da şey yapabiliriz. Market arabaları var ya hani, o market arabalarını eve kadar ödünç almış gibi davranabiliriz mesela. Ay, poşeti mesela yolda şey de yapabilirsiniz. Yolda güçlü görünen birine şey diyebilirsiniz. Pardon, bugün kahramanlık kotanızı doldurdunuz mu diye sorup ondan yardım isteyebilirsiniz. Ya da şey yapın, ooo kaslarınız ne kadar da güzelmiş deyin. O hemen onu göstermek için o poşetlerin hepsini toplar zaten. Acil durum hattını da arayabiliriz. Acil durum hattı. Marketin önündeyim, acil durum var. 3 kilo patatesle deterjanımla mahsur kaldım, taşıyamıyorum.

0: Haydos Keyfi size Öz Yörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
1: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
2: Aracınızın TÜV zamanı mı geldi? TÜV Süit güvencesiyle Harun Aydın hizmetinizde. Uzman kadro ve güler yüzlü hizmetiyle Bremen Uze Akşen 29 Vatafront AVM otoparkında hizmetinizde. TÜV Süit, Deine Prüfstelle Harun Aydın. Hafta içi her gün 14.30'da 18.30 arası sizleri bekliyor. TÜV Süit, Deine Prüfstelle.

Emre Fel Nacar dedi. Emre Fel'in edebiyat öğretmeni olduğunu biliyor muydunuz? Ya zaten o kadar belli ki, çünkü çok güzel bir kalemi var. Müthiş bir söz yazarı Emre Fel, daha da başarılı olacak gibi görünüyor. Şimdi Murat Boz'la devam ediyoruz. Akşam vakti geldi. Mesai saatlerinin sonlarına gelenler de artık oh be çekiyorlar içinden. Bu şarkı sizin için gelsin. Murat Boz, geri dönüş olsa diyor.

0: Metropol FM, Almanya ve Dünya Haberleri.
1: Ich bin Tine Klimach. Nach einer Serie von Sabotageangriffen auf das deutsche Stromnetz ist der flüchtige Mann festgenommen worden. Der 48-Jährige hat bei seiner Festnahme Sprengmittel bei sich gehabt, teilte die Polizei Köln mit. Außerdem hätten Einsatzkräfte im Unterholz ein Zelt gefunden, das mit weiteren Sprengladungen versehen gewesen sei. Der Mann habe bei seiner Festnahme in der Nähe des Kraftwerks Weißweiler bei Aachen keinen Widerstand geleistet. Sein Motiv ist noch unklar. Bundesbildungsministerin Prien hat die schlechten Ergebnisse der jüngsten PISA-Studie als besorgniserregend bezeichnet. Die Ergebnisse lägen im Trend anderer Bildungsstudien und überraschten nicht, sagte sie. Im neuen PISA-Vergleich schneidet Deutschland so schlecht ab wie noch nie.
2: Im Lesen, in Mathe und den Naturwissenschaften fehlt bei vielen der 15-Jährigen, die getestet wurden, das Grundverständnis. Und Jugendliche aus sozial schwachen Familien schneiden deutlich schlechter ab. Auch das besorgt die Bildungsministerin. Dass die soziale Schere immer weiter aufgehe, sei nicht hinnehmbar. Der Suchtbeauftragte Streeck vermutet, dass soziale Medien eine große Rolle spielen. Ein früher und problematischer Social-Media-Konsum würde die schulische Leistung messbar beeinträchtigen. Thomas Bremser, Redaktion.
1: Der Herbst steht vor der Tür, bald beginnt die Heizsaison. Seit Wochen wird darüber diskutiert, ob das Gas für den Winter reichen wird. Der Gasspeicherverband Ines schätzt, dass die Gasspeicher im schlimmsten Fall schon im Februar leer sein könnten.
3: Der Verband hat verschiedene Szenarien durchgespielt. Wenn die Speicher zum 1. November zu knapp 80% gefüllt sind, reicht das Gas locker aus, allerdings nur, wenn das Wetter mitspielt. Sollte es ein richtig kalter Winter werden, wird's eng und die Speicher wären spätestens Anfang Februar leer. Sollten die Lieferungen über die Flüssiggasterminals oder Pipelines etwa aus Norwegen nicht ausreichen, müssten Extrakapazitäten eingekauft werden. Und das dürfte teuer werden. Diana Kramer, Nachrichtenredaktion.
1: Viele Mütter arbeiten nach der Geburt ihres ersten Kindes weniger. Dadurch verdienen sie auch langfristig weniger. Eine Studie des Nürnberger Instituts für Arbeitsmarktforschung zeigt, was Kinderbetreuung bewirkt. Demnach trägt der Ausbau erheblich dazu bei, dass Frauen nach der Geburt mehr arbeiten und langfristig mehr verdienen. Das könnte das Ungleichgewicht auf dem Arbeitsmarkt mindern. Allerdings fehlen in Deutschland aktuell 300.000 Kita-Plätze für unter Dreijährige.
0: DPA'nın haberlerini dinlediniz. Metropol FM Türkiye gündemi.
4: Merhaba sevgili dinleyenler, mikrofonda ben Volkan Ağır. Güngören'de bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Tutuklu sanık Efe Ç'ye 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Anne Gülhan Ünlü, duruşmadan beklentim aslında diğer iştirakçilerin de artık sanık olarak yargılanmasını istemek diye konuştu. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Selçuk Mızraklı tahliye oldu. Mızraklı 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. Hakkında yürütülen soruşturmalar gerekçe gösterilerek 19 Ağustos 2019'da görevden uzaklaştırılmış, daha sonrasında ise silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mızraklı HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı koğuşta kalıyordu. Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi mahkemenin iptal kararının ardından bugün yeniden gerçekleştirildi. 4 tur süren oylamanın sonunda Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin, CHP'nin adayı Sibel Tan Çetinkaya karşısında üstünlük sağlayarak Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkan vekili oldu. Üsküdar Belediyesi'nin halk oylarıyla seçilmiş başkanı Didem Dedetaş, 31 Temmuz'da yolsuzluk iddialarıyla tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmıştı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Çift ifadelerinde yurt dışında şirket aldıkları paranın düğünde takılan takıların bozdurulmasıyla mirastan elde edilen gelir olduğunu söyledi. Düsseldorf ve çevresinde milyonlarca euroluk gayrimenkul alımı ve kayıt dışı para transferi iddialarıyla yürütülen soruşturmada Hülya ve Ahmet Gökçek çifti hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Türk Hava Yolları ve Premier Lig ekibi Liverpool toplam değeri yaklaşık 350 milyon euro olmak üzere 5 yıllık forma göğüs sponsorluğu anlaşması imzaladı. Şampiyonlar Ligi'nde 2026-2027 sezonu bugün başlıyor. Devler Ligi'nde 18.45 seansında oynanacak ilk maçta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri AEK ve Aston Villa sahaya çıkacak. 21'de oynanacak maçlarda ise Türkiye A milli takımının iki yıldızı Real Madridli Arda Güler ve Interli Hakan Çalhanoğlu birbirlerine rakip olacak. Galatasaray ise yarın 21'de Sporting deplasmanında ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak. Fenerbahçe ise Perşembe günü saat 18.45'te Kadıköy'de Roma'yı ağırlayacak. Her iki karşılaşmada TRT1'den canlı yayınlanacak. Mikrofonda ben Volkan Ağır.
0: Metropol FM Türkiye gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Metropol FM Hava Durumu.
5: Bremen'de, kuzeyin sakin köşesinde bugün hava 18 derece ve hafif yağmurlu. Sıcaklık gün boyunca 16 ile 22 derece arasında değişecek. Ilıman ve hafif yağmurlu bir gün. Hafif bir mont iyi gelir. Yanınıza şemsiye almayı düşünebilirsiniz. Hava durumu sizlere Metropol FM KY Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Metropol FM Hava Durumunu dinlediniz.

akşam vakti iş yerlerinden çıkıp ay eve gidip de bir uyusam diyenler. Bugün çok yorucuydu, gözlerimi çok zor açık tuttum, bütün gün uykuluydum diyenler. Uykusuz geceler yaşayanlar. Ajda Pekkan'dan bu şarkı sizin için geliyor.

0: Metropol FM ve Hatay Kuyumcusu sunar. Günün döviz kuru ve altın fiyatları.
1: An itibarıyla gram altın yaklaşık 121 euro 88 sent. Çeyrek altın ise 213 euro 29 sent seviyesinden işlem görüyor. 1 euro ise 56 lira 32 kuruş civarında seyrediyor. Altın ve döviz piyasalarının anlık olarak değişebileceğini hatırlatırız. Bu program sizlere Metropol FM Kİ merkezinin katkılarıyla hazırlanmıştır.
0: Altın ve döviz kuru sizlere Hatay Kuyumcusu'nun katkılarıyla hazırlanmıştır. Hatay Kuyumcusu güzelliğinizi tamamlar. Berlin'de 3 yerde ve şimdi hatay.de adresinde.
2: Hanımlar beyler, şimdi merhaba, ben Esra. Hani biz her yıl patronumuzla zam konuşmasını nasıl yaparız diye yana yakala düşünüyoruz ya. Bazı ülkelerde hiç zam bile istenmiyormuş, verilmiyormuş. Yıllardır olmayan oldu. 29 yıldır hiç maaşlara zam gelmeyen bir ülke var. Neresi? Japonya. Japonya'da 29 yıl sonra maaşlar artmış. Japonya'da çalışanların kulağına güzel gelecek bir haber bu. Çok enteresan. Temmuz ayında çalışanların toplam kazancı geçen yılın aynı dönemine göre kaç artmış biliyor musunuz? %4.7 yükselmiş. Ve bu 1997'den beri görülen en büyük artışmış. Şimdi diyeceksiniz ki iyi de fiyatlar da arttıysa bana ne maaş zamından? Zaten enflasyona gidiyor bütün zam diyorsanız evet haklısınız. İşin güzel tarafı da tam olarak burada. Enflasyonu hesaba kattığımızda bile Japonların ücretleri %2,5 artmış. Şimdi 4,5 dedik az önce. Aslında 2,5 oluyormuş enflasyonu çıkarırsan. Yani ortalama olarak satın alma güçlerinde yükseliş olmuş. Bunun arkasında ne var peki? Niye bir anda böyle olmuş diye baktım. İşçi bulmakta zorlanıyormuş şirketler. Ve çalışan çekmek için de daha yüksek ücretler vermeye başlamışlar. Ve son yıllarda epey güçlü maaş pazarlıkları olmuş. Herkes bu sefer zam istemiş, patronlar da vermiş. Bir daha nerede bulacağım bu işçiyi deyip vermişler. 29 yıl sonra düşünebiliyor musunuz değerli dinleyicilerimiz? 29 yıl sonra gelen bir maaş artışından bahsediyoruz. Şimdi kim bilir nereye yatırım yapıyorlardır o panikle. Maaşımız arttı ne yapacağız diye panik içindelerdir vallahi. Altına mı yatırsak, arsa mı alsak?
0: Paydos Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz.
3: Ajet Esnek'le seyahatinin kontrolü sende. Üstelik ücretsiz iptal veya değişiklik hakkı sunan Ajet Esnek, şimdi yurt içinde sadece 149 lira, yurt dışında 5 euro.
4: Aleano Nachhilfe.
5: Kızım, okulda bu kadar başarılı olmana çok sevindim.
6: Teşekkür ederim baba. Aleano Nachhilfe desteğiyle okulu daha çok şey anlama ve daha iyi notlar almaya çok yardımcı oldu.
4: Aleano Nachhilfe. Brimpass ile ücretsiz özel ders. Aleano Nachhilfe. Brim ve Demnos'ta her yerde.
0: En güzel slow şarkılar Metropol FM Gece Ekspresi'nde.

daha fazlasını Metropol FM app'inden dinleyebilirsiniz. Şimdi indirin, 24 saat kesintisiz slow şarkıların tadını çıkartın. Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet, Öz Yörem Sucuk.

0: aklımı nerede düşürdün?
1: Öz Yörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk. Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Düğünler öyle çok da kolay yapılan şeyler olmamalı. Bir frenleme gelmeli bunun. Ya düğünlerle alakalı o kadar çok haber duyuyoruz ki. Şimdi de sahte gelin haberleri var. Ya gelinin sahtesini nereden buldunuz? Hep mi sizin başınıza gelir yahu? Hep bizim etrafımızda. Üç gün üst üste düğün yapan biri var. Gelin 5 milyon TL'lik altınlarını alıp gitmiş. Aslında ortada gelin falan yokmuş yani. Muğla'da olmuş bu olay arkadaşlar. Ve sahte gelin şokunu hala atlatamamışlar. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden misafir gelmiş bir de bu düğün için. Sonra toplam 5 milyon TL takı toplanıyor. Her şey yolunda gidiyor. Herkes çok mutlu ama düğün sona erdiğinde ertesi sabah gelin ortadan yok olup gitmiş. Kendisi Özbekistan uyrukluymuş ve bunu profesyonel olarak sürekli yapıyormuş. Sürekli düğün yapıyor. İşte birilerinin gönlünü çalıyor. Onlarla düğün masasına oturuyor. Sahte gelin tavrına bürünüyor. Sonrasında o nikah masasına oturuyor. Düğün zamanı takılar takıldıktan sonra puf yok olup gidiyor. Böyle bir gelin ya, bunu meslek edinmiş yani. Hırsızlığın, dolandırıcılığın hangi seviyesi bilmiyorum. Ya hadi altınları çalıp kaçmak istiyorsun da o kadar insan yol kat edip geliyor oraya. Hiç mi yani? Hiç mi içinden demiyorsun o kadar insanlara? Kaç kişilik düğünler? 700 kişilik düğünlerde bile yapıyormuş bunu bu kadın yahu. 700 tane kişi kilometrelerce yol gidiyor. Geliyorlar o düğüne ve sen arkana bile bakmadan dolandırıcılık yapıp gidiyorsun. Vallahi bu insanların bir şekilde önüne ket vurulması lazım. Hala yakalanmamış mesela. Tamam, böyle insanlar bizden uzak dursun. Hatta gereken neyse onu yapsınlar, cezalandırsınlar.

Burak Bulut diva dedi. Değerli dinleyicilerimiz, eğer kadınlar bir gün hiçbir şey yapmasaydı nasıl bir hayat olurdu? Bir gün boyunca kadınlar hiçbir şey yapmayacak ama çocuk da bakmayacak, hiçbir şey. Bunu yapmışlar zamanında. Zamanında 1975 yılında İzlanda'da kadınlar çok ilginç bir eylem yapmışlar. Bir gün boyunca demişler ki bugün işe gitmiyoruz, ev işi yapmıyoruz, çocuklara da biz bakmıyoruz demişler. Ve kadınların yaklaşık %90'ı buna katılmış, düşünebiliyor musunuz ya? İzlanda'daki kadınların %90'ı bunu yapmış, inanılmaz. Amaç peki neydi, niye böyle yaptılar? Kadınların yaptığı işler görünmüyor olabilir ama biz durursak hayatta durur. Yani o ev işi dediğiniz şey sanki yapmak zorunda olduğumuz şey gibi görünüyor ya, aslında o öyle değil. Biz eğer yapmazsak hayat duracak demişler ve gerçekten öyle olmuş. Bazı iş yerleri kapanmış. Okullar, çocukların okulları aksamış. Babalar çocuklarını yanlarına alıp işe gitmek zorunda kalmış bunu yaptıklarında. Hatta o gün pratik olduğu için herkes sosis almaya yüklenince yemek yapamıyorlar. Herkes dışarıdan hazır sosis almaya yüklenmiş. Böyle olunca marketlerde sosis bile tükenmiş ya. Hazır yemek tükenmiş. Ve bu eylem sadece ücret eşitliği için değil. Hani kadın erkek eşitliğinden bahsediyoruz ya, sadece ücret olarak değil. Ev içindeki görünmeyen emeğin de değerini göstermek için yapmışlar bunu. Ve ertesi yıl İzlanda'da kadın ve erkek eşitliğini güvence altına alan yeni bir yasa kabul ediliyor. Ve o günden beri bütün dünyada kadın erkek eşitliğinde İzlanda bir numarada. Yani genel olarak kadınlar bir gün hiçbir şey yapmayınca herkes şunu fark etmiş. Meğer sistemin yarısı sessizce kadınların omzundaymış, değil mi? O yüzden bugün akşam eve gittiğinizde eğer hanımınız evdeyse, ev hanımlığı yapan kadınlar varsa gidin ona bir teşekkür edin. Yaptıklarını görüyorum, emeklerine sağlık deyin. Ona bir sarılın bu vesileyle.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Metropol FM Aktüel Bremen.
2: Değerli dinleyenler, federal hükümet Bremerhaven Limanı ve Bremen Havalimanı'nın askeri altyapısını geliştirmek için 1.35 milyar euro yatırım planlıyor. Yaklaşık 800 milyon euro limana, 160 milyon euro ise havalimanına ayrılacak. Bremen eyaletinin de projeye yaklaşık 200 milyon euro katkı sağlaması öngörülüyor. Özellikle drone tehlikeleri ön plana çıkıyor. Bremen, mali sıkıntı yaşayan yaklaşık 60 kültür kurumuna toplam 1 milyon euro destek sağlamayı planlıyor. En yüksek pay 285 bin euro ile Kulturbüro Bremen North'a ayrılacak. Kriminal Tiyatro 80 bin, Bremen Shakespeare Company ve Of Curious Nature ise 50'şer bin euro olacak. Destekler için son komisyon onayları bekleniyor. Bremen Senatosu bu yıl ve gelecek yılı kapsayan ek bütçeyi yeniden borç almadan kapatmak istiyor. Dairelerden harcamaları erteleme, boş kadroları geçici olarak doldurmama ve ek gelir yaratma seçeneklerini incelemeleri istendi. Gesundheit Nord'un yaklaşık 20 milyon euroluk açığı ise bu ek bütçeye dahil edilmedi. Bremen Job Center'daki tartışmalı Kreatif Raum projesine ilişkin iç soruşturma tamamlandı fakat son rapor açıklanmayacak. Başlangıçta 99 bin euro bütçe ayrılan alanın maliyetinin yaklaşık 900 bin euroya çıktığı belirtiliyor. Raporda ihale ve ekonomik değerlendirme yapılmadığı, denetim kurulunun yeterince bilgilendirilmediği tespit edildi.
1: Almanya ve Dünya Gündemi.
2: Değerli dinleyenler, yeni PISA araştırması Almanya için kötü bir tablo ortaya koydu. 15 yaşındaki öğrencilerin matematik, okuma ve fen bilimlerindeki performansı şimdiye kadarki en düşük seviyeye geriledi. Her 3 öğrenciden biri okuma ve matematikte temel yeterliğe ulaşamıyor. Uzmanlar özellikle sosyal eşitsizlik ve okuma becerilerindeki düşüşe dikkat çekiyor. Araştırma yaklaşık 6700 öğrencinin katılımıyla yapıldı. Almanya, Saksonya-Anhalt seçim sonuçlarına kilitlenmişken Rusya'dan tedirgin eden bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın Rusya'ya karşı aldığı son önlemleri sert sözlerle eleştirdi. Lavrov kararları gerçek bir savaşın başlangıcı olarak niteledi ve Almanya'nın yeniden savaş istediğini iddia etti. Berlin yönetimi ise Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki İHA olayında elde edilen bulguların Rusya'yı işaret ettiğini açıklamıştı. Rusya-Ukrayna savaşı Almanya ile gerilimin sürmesine sebep oluyor. Değerli dinleyenler, haberlerimiz sürecek. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
1: Metropol FM gündemini dinlediniz. Haberlerimizi metropolfm.de adresinde ve Metropol FM app'inde daha detaylı bulabilirsiniz. Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.

Hanımlar beyler merhaba, ben Esra. Paydos keyfimiz devam ediyor. Son zamanlarda şoförsüz taksiler kullanılmaya başlandı. Peki şoförsüz taksiler sorunsuz çalışıyor mu? Hayır arkadaşlar. Sürekli yolun ortasında kala kalıyorlar. Son zamanlarda internette Waymo isimli işte bu şoförsüz taksilerin videoları bayağı bir dönüyor. Waymo diye telaffuz ediliyor. Waymo, Google'ın ana şirketi Alphabet'e ait bir taksi sistemi, şoförsüz taksi sistemi. Arabada direksiyon var ama sürücü yok. Şimdi araç kameralar, radarlar ve sensörler, hatta yapay zeka sayesinde yolu kendisi okuyup gidiyor. Böyle bir sistemi var ama işin komik tarafı şu. Yani bazı videolarda görüyoruz, Waymo yeşil ışıkta hareket etmiyor mesela, gitmiyor, bekliyor hala. Yol çalışmasında konilere giriyor, bütün yolu şey yapıyor, dalıyor bir anda yolun içine. Sonra tren raylarında kalıyor, kal geliyor. Tren raylarında bir anda kalıyor ya da polis yönlendirmesini anlamayınca olduğu yerde donup kalıyor. O yüzden aslında güvenilir mi değil mi tartışmaları çıktı. Mesela bir videoda iki Waymo yeşil ışık boyunca ilerlememiş ve arkadaki trafik kilitlenmiş, böyle takılıyorlar yani. Bunun nedeni genelde sistemin emin değilsem durayım mantığıyla çalışması. Bir tehlike var, ne yapsam bilemedim, en iyisi durayım diyorlar yani böyle. Ya insan sürücü tamam geçiyorum deyip ilerler ama onlar duruyormuş işte. Bu durumda insanlar hala diyor ki güvenli mi değil mi bilmiyoruz. Acaba erkenden mi çıktı bu şoförsüz taksiler piyasaya diye düşünür durumdalar. Ben daha önce fikrimi bu konuda söylemiştim. Ben şoförsüz taksiye taksi demem. Ben o bizim kıymetli taksicilerimizle taksi muhabbeti yapmadan duramam. Ne anladım ben o taksiden? Eğer ben o taksici abimle ablamla muhabbet edemiyorsam benden eksi puan aldım.

0: Maydoz Keyfi size Özyörem Sucuk tarafından sunuluyor. Kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bakıma muhtaç olunca maddi sıkıntı çekmeyin. Flege Furniture Showroom ile ailenizi garanti altına alın. Bakıma muhtaç kişi ister Almanya'da veya Türkiye'de olsun hiç fark etmez. Allianz Sigorta Yasin Civan sizi Flege Furniture Showroom hakkında bilgilendiriyor. Allianz Sigorta Yasin Civan.
1: Kurfürsten Ali 47E Bremen.
0: En güzel şarkılar Metropol FM Arabesk.

0: Metropol FM app'ini indir, sınırsız müziğin tadını çıkart. 24 saat kesintisiz arabesk keyfi. Metropol FM arabesk. Yakışır. Özyörem Sucuğun sunduğu Paydos Keyfi devam ediyor. Kalite ödüllü lezzet Özyörem Sucuk.
1: Özyörem.
2: Tam akşamımıza yaraşır bir şarkı seçtim. Kaan Boşnak'tan Bırakma Kendini şarkısı gelsin. Şu an kendini böyle yorgun, halsiz hissedenlere güzel, yumuşacık bir şarkı olarak gelsin. Buyurunuz sizlerle.

0: Öz Yörem Sucuk'un sunduğu Paydos Keyfi programını dinliyorsunuz. Kalite ödüllü lezzet Öz Yörem Sucuk.
1: Öz Yörem.
2: Özünde mutluluk var.
3: Sagopa Kajmer, efsane bir rap sanatçımız Sagopa Kajmer bu parçayı yapay zeka ile düet olarak yaptı. Bildiğiniz yapay zeka ile düet yaptı kendisi. Nan Sultan isimli bir yapay zeka oluşumu. Susan da olur şarkısı çok beğenildi. Buyurunuz, siz ne düşünüyorsunuz?

Sen de güne neşe ve eğlenceyle başla. Ege Türk'ün sunduğu Çay Şekeri programını sakın kaçırma. Hafta içi her gün saat 6 ile 10 arası Metropol FM'de. Metropol FM Çay Şekeri programı sizlere Ege Türk'ün katkılarıyla hazırlanmıştır. Ege.

Herkes istediği tarz müziği 7/24 dinleyebilir artık. İndir abi Metropol FM app'ini. İndir. İndir sen de indir. 7/24 arabesk. Sanki D24 Rock. Sana nereden rastlanıyorum? Oldum dermeden. Kendimi sana saklanıyorum. 7/24 90'lar. Her ayrılık bir vurgun, değmeyin yaşlarıma. Benden selam söyleyin bütün aşklarıma. Ne ararsan var. Hemen app'i indir ve gönlünce dinle. Ayrıca tüm bölgesel ve Almanya haberleri, podcastlar ve daha neler neler. Yeni app'imizi hemen indir. Hemen hemen indir. İndir ve dinle. Metropol FM, senin app'in.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

ki sen bir tanem, ter içinde içim bileğlenir. Bu kaçıncı çalınışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimden mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

Hatırla o günü, karşıki sokakta seni öptüğümü, ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı. Sen sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız soğumuş, geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadınım.

Bana bıraktığın bütün bu hayatın, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam artık, anlıyorum. Sen şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat.

0: Metropol FM Özel Dosya.
1: Değerli dinleyenler, Saksonya-Anhalt'ten gelen seçim sonuçları CDU açısından büyük bir siyasi darbe oldu. Parti yönetiminin toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Friedrich Merz, sonucun kendisini derinden etkilediğini açıkça dile getirdi. Merz, seçim gecesi ortaya çıkan tabloyu beklemediğini ve sonuç karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını vurguladı.
2: Wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Dieses Wahlergebnis wird Auswirkungen haben. Es hat Auswirkungen auch auf die internationale Lage. Wenn man allein sieht, wer gestern gratuliert hat, dann zeigt das, welche Beachtung dieses Wahlergebnis auch international findet.
1: Başbakan Merz'e göre Saksonya-Anhalt'teki sonuç yalnızca CDU ya da eyalet siyasetini etkilemeyecek. Başbakan seçimin Almanya'nın uluslararası konumunda da yankı yaratacağını düşünüyor. CDU yaklaşık %17 oy aldı. Bu önceki seçime kıyasla neredeyse 20 puanlık bir kayıp anlamına geliyor. Merz de yenilginin büyüklüğünü kabul ederek parti içinde sonuçların değerlendirilmesi gerektiğinin sinyalini verdi.
2: Ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat. Das Ganze wird natürlich Konsequenzen haben müssen. Wir werden in zwei Wochen zwei weitere Landtagswahlen haben in Mecklenburg-Vorpommern und hier in Berlin. Und wir werden in zwei Wochen erneut Wahlergebnisse zu analysieren haben, die möglicherweise auch weitere Bedeutung haben.
1: Merz, seçim yenilgisinin ardından federal hükümetin reform politikasından vazgeçmeyeceğini de açıkça ortaya koydu. Tam tersine mevcut çizgiyi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.
2: Deswegen ist meine Entschlossenheit, den Reformkurs fortzusetzen, ungebrochen. Aber ich weiß, dass wir mehr tun müssen, als nur mathematisch, volkswirtschaftlich, wie immer Sie es nennen wollen, diese Reform zu begründen.
1: Başbakan aynı zamanda koalisyon ortağı SPD ile reformların gerekçesini topluma daha iyi anlatmaları gerektiğini düşünüyor.
2: Wir müssen sie besser erklären. Ja, das ist so ein Standardsatz, den wir häufig verwenden. Aber dieser Satz reicht nicht mehr. Ich will es wiederholen. Wir müssen versuchen, ich selbst auch, die Menschen auch in ihrer ganzen Emotionalität stärker zu erreichen. Die Lebenssituation vieler Menschen in Deutschland ist schwierig.
1: Değerli dinleyenler, Başbakan Friedrich Merz böylece Saksonya-Anhalt'teki yenilginin CDU açısından sonuçsuz kalmayacağını kabul etti. Federal hükümetin reform çizgisinden geri adım atmayacağını da net bir biçimde ortaya koydu. Şimdi gözler CDU'nun seçim yenilgisinden hangi somut sonuçları çıkaracağına çevrildi. Diğer bir konuyla yine birlikte olacağız. Mikrofonda ben Taner Şentürk.
0: Metropol FM Özel Dosya'yı dinlediniz.